kitap okuştu çın turun. Kitap okuş arkalık nazar dairesini kengaytkili, ilgiri menip bakmağa yolladı mangili, başkıcı bir dünyanı körgülü boludu. Kitap okumuşsanız, sözlerinizden barğansırı mezzi sıkanmaydı, ideyarınız adilleşip gedudu. Hayatımız kitap okuştun ibaret özünü rätkisiliş ve yenilaş usuluğu muhtaçdır.

Minnettarlık hayatının soğusudur. Etrafımızda her gün minnettar buluşuk tegişlik nurgun iş yüz berip dursumu, ama aldıraşlıqımız sebeplik anca dikkat kımayımız. Hayat bir xil eksada, başkalağı ettirgül soğuk kılsınız, kolunuzda xuşpırıqı kalıdı. Başkaladı minnettar buluşunu ügünü bağanda, andın bəxtini yes kılış ıqtidarıga erişkili boludu. Minnettar buluş adı de yetildirgen de, andın üzülmeyi kip durduğun muhabbetke erişkili boludu.

Özünüzü bek çarçıtıp almağın. Ameliyatta sizden rastlılığa onç küp tamaşı bınınız yok. Nurgun adam özünü bek çoğunçaklı valıdı. Özünün başkalarının kalbideki oranını yukarı mülcarlı vağallıqtın qiyniliş ve baş ağırıqları gıdı çarıp oludu. Ameliyatta başkalarının nazirge artıqca əhmiyat beriş acasız, xaslıqını namayan kılış teximi muhim.

Menden munda soraydı galla daim uçurap durudu. Yazıkçılıkta kıskı yol var mı? Hayatta kıskı yol var mı? Men her günü özüm yaktırmaydıgan hizmetini tekrarlap bekle cepa çektim. Berdaşlık berelmaydıgan dek tuyguluğa gip kaldım. Menin cevabım pekat birla. Yazıkçılıkta kıskı yol yok. Pekatla köp okuş, köp körüş, köp mäşk kılış gerek. Hayat mı? Dal şundaq. Ameliyata bu sual ilgiri menin könlümdümü nurgun qedim payda bolğan. Meni birdemdala bəxt mənzilige yetiştirip koyalaydıgan kıskı yol buluşunu şundaq arzu kılgan edim. Yeniden hizmetki çıkan vaqtlarımda bazar bölümüde talon tekşürüp seliştirgucu bulup, şirketinin her bir talonudaki türlerini birden seliştirdim. Talondaki mallanın səplimisi, bahası, parametreleri, texniki cahatın kodlaş qatarlıqlarının kaysı biri layaqasız bolsa qaytırıp edilirdi. Közünü alıcahman kılıp edilgan aşu salla meni her günü qaynaydı. Talon köp vaqtlarda çüşlük tamak yeşkimi ölgürenmeydim. Her günü işten düşüp öyge kayıtkanda tuncu bolıp kılıdığan işim somkamını çörü etip kırısılığı özümünü taşlaşıydı. Bir eğizimi artık yap kılışını halıma ettim. Uykum kemige vaqtlada derizi aldıdı durup bir bayan yıldızlık asmanğa kargınımca ''Dunya, mən zadi kaçan özüm arzu kılgandak turmuş kecüreleymen'' dep sonra ettim. Ucağlada kallamda birli oy bar edi. İstipa beri etip bu nes baskor caydın ayrılış. Ras. İstifa beri bitiş hıyalı kündü ne çıkettim kallamı kilatdi. Ama özümde besivilip bu niyetten yanattım. İstifa beriş asan, bırak istifa bergendin kiyin çu. Hava yap, boran kekirse, korsak toyamdı. Aldımda eş kandak yol görünmeydi. Bırak çekiniş yolumu bulmuk allıqtın, közümünü yumup bir kadem alsam, bir kademge hesap kıp yaşadım. Külle bir-birlap ötüp, kəsbim gümü pişip kaldım. Şunun bilen təşvişlerim mu azıraq pəsəygendek boldi. İşki yıldın kiyin, mən bölüm almışıp, tatki kılıp iç bölümü göyüt geldim. Gerçi bu minin kəsbim bulmusu mu, ama ilgirki təkşürüp seliştirgucu bulğa vaqtlarımdaki asasım boğallıqtın, xizmetim bilen xeyli əplişip kaldım. Uzaq ötmey, əmilim ösüp, maaşım yuqurladı. Dünyarım texi mu kenaydı. Mən, hatta muşundaq az-azdan tırsam, özüm arzu kılgandak yaşayalaydıken mən dəpmü oylap kaldım.

Muzikant Li Zongsheng mundaq deydi. Nurgun vaqt ötken, nurgun işlar özgergende, adam hayatıda besip ötken her bir şaharının özara ötüşü dağallıqı. Tırışış yolda alğan her bir qadamının özara tutaş bolu dağallıqını düşendim. O meni bir qadam bir qadamdın hazırğı elip kelip bugünki meni yarattı. Canın reptarığı kırveliş dünyadaki en yaxşı tədbir. Bilermelle hemişe kısqı yol izdeydu. Qiyincelik yolu qandı bolsa, bu tosalğodun amal qılıp atlap ötüp ketişini oylaydı. Bırak, o bir bina oxşaş, muyum halkıları çeçilango boludu. Azıraqlı şamal çıksa, örülüp ketidu. Hakiki akıllı qadamla azaldın pırsat parası qınmaydı. Öz binasını az-azdın bir xış bir kesekten qorup çıkıdı. Hayatta alğan qadamla bekarığı ketmeydi. Her bir qadamnın ızı qalıdı.

Bir günü Şauhua dadısı bilen bile domulatma top oynağılı beripti. Şauhua tonca qetim domulatma top oynağışka, bodılkılanı kandaq yektiş toğırsadaki muyum noxtını igiliyemepti. Şuan her qetim topunu atkanda, gayda bodılkıladın bir yaki işkisigi tek güzse, gayda tek güzelmepti. Bırak Şauhua üçüncü qetim oynağanda, tüyüksüz bir qetimdala hemmesini yektipti. O naidi körenligen alda dadısıga, Aslında domlatma top oynayış tasavvurumdaki dek onç qiyin emasken. Qarang, üç meydan oynapla hemmesini yıktım. Qarganda domlatma top oynayışını ünüp oğa oxşayman dep maqtınıbdu. Dadısı Şauhuanın körenlap ketkinligi qarap onundun. Sen öz onun qanda qılıp hemmesini yıktıqalıqını bilemsen dep sorabdu. Şauhua eran qılmağan halda elbette bilmen depdu. Dadısı, sen yeni bir qanç qetim oynap hemmesini yıktıp baqın, men körüp baqay depdu. Neticede Şauhua ne çıkıdım oynap mu emmisini yıktalmapdu. Ahırda dadısı Şauhua'a, eğer öz onun nem üçün emmisini yıktalıqının sırını ilgileyelmişsen, kandaqsıgı domlatma top oynayışını ünüp oğan bolısan, bayı senin emmisini yıktalışın pekat bir tələyi depdu. Tarikili mundaqtap yazgan, özünün neticesidin razı buluştun aval aldı bilen bunun bir tasadı birlik ya ki emmisini bektiş gerek. Eğer bunun əgiş başqa neticeler kulu kelse, O, andın haqiqi muvaffaqiyyat hesablanadı. Esinizde bolsun, qarğu müşk mu ölük çaşqanını tutalışı mümkin, bazı neticelerinin maqtanğıçılık yoxdur. Haqiqatan şundaq, bir işin muvaffaqiyyatlı buluşudigi səbəbini bilgendila, andın haqiqi muvaffaqiyyat qazanğılı boludu. Əməliyyatta atalmış muvaffaqiyyat qazanışta, qarğu müşk bolsun mu, tirik çaşqan tutalaydıqa maharat buluşu gerek. Yani qandaq qılıp közünü yumup durup mu muvaffaqiyyat qazanışdıqı sırını biliş gerek. Şundaq boğandıla, kişilik oya sahnanızda karamatınızda körüstü aləysiz.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Suçiluk Ministerliğinden ilgilenişçe bu yıldan bu yan dültümüz devletin su toru kuruluşunu tez ilgiri sürgen. Birinci aydın 8. aygıca memleket boyunca suçiluk kuruluşuğa 690 milyar 300 milyon yuan meblağ selinip, yukarı seviye devamlık saklangan. Birinci aydın 8. aygıca memleket boyunca 28 çoğun suçiluk kuruluşu türde yeniden iş başlanıp, bulturki bütün yıllık iş başlaş sanıdan işip getti. Sansha su transporti yeni yolu kuruluşu aldın yolu koyulgan rayonda, Beydo yol başlaş sistemisi arkalık kuzgıtılıdıgan yeni energiyelik eğir tipteki yük avtomobili kuruluş orunda mukedek ötüşüp durup, tanşaş önümünü bivası 30% östürdü. Mülçerilinişçe, Muşu ayının ahırda aldın kizish rayonada kizish hizmeti pütüllay tamamlandıken. Devletning suv tori g'ol qurilishi tez ilgari surilish bilan bir vaqtda ochliq bexatarligiga kapolatlik qildigan sug'urish rayoni qurilishi mu tezlatildi. Ningshaning Chingtungsha sug'urish rayonini zamonaviylashtirish qurilishi mamlakat bo'yicha ichki muhim belgilik qurilish bo'lib, hozir jiddiy qurilish qilinmoqda. Tunji turkumdagi qurilish turlari 10-oyning oxiri tamomlanib, bu yillik qishliq sug'urishning o'ngishliq bo'lishiga kapolatlik qilindi. Bu yıldan bu yan suçiliğe meblağ siliş, meblağ yürüştürüş ıslatı devamlıq çoğun kurulaştı. Birinci aydın 8. aygıca memleket boyunca suçiliğe kuruluşuğa kırgızılgan xalıq içi meblağı 13 milyar 430 milyon yenge yetip, oxşaş mezgildikidin 80.1% aştı.

0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, dalı tənərkiti tədrici halda amının sağlamlıq və turmuz sübtigi intilişidiki mühim vasitəgə aylandı. Muxbirimiz Polat Taman Nuri bu vaxt xəbər berdi.
1: 400 milyon. Bu, dövlətimizdə dalı tənərkitigi qatnaşqan adəm sani. 100. Bu, 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da iniq otur quyulğan, 2030-cı ilə barğanda Türkü bolup berpa kılındığan yukur süpetlik dala tenerkiti menzil gayının sani. Aslandaki ammının kızıkışıdın, köpsandaki ammının kündülük adeti yüzlengen dalı tenerkiti, tedirci alda ammının sağlamlık ve turmuş süptigi intilişideki mühim vasitiga ayılınıp, ken kesip terakkiyat pursti ilip kilidu. Su, kurukluk, hava, kulupini içiş. Bir kıtımlık takkı yamışış. Bir qetimliq qar deyiliş, bir qetimliq dalada iqinq qarşı yüzüş. Hər qetimliq dəmiliş məzgildə dalağı atlınış kişilərinin cismani və ruhi cəhətdən aram alıdığan qızıq tallışı bulub qaldı. Təbiət ki yıqın, ərkin azadə bu xıl turmuş suli və özgüç təsirat, texim köp kişini öydün çıxıb bu hərkətkə atlınışqa cəlib qılmaqda. Qatnışıdığan kişilər sicil kəngəydi. Kesb ekologiyası mukum zoraydı. Dala müsabıkı işleri üzlüksüz köpeydi. Dala tenerkiti nokol medeniyet tentirbe paliyetidin istimalgı türtkü boludugan, kesbki küş koşudugan, halık durmuşuğun nepiyet güzdugan, terakkiyat yeni motoru kaylanmakta. Muşundak arık görünüşte eslerleri mükemmel, mulazimeti ela, bir xeter, kolay bolgan bir türküm dala tenerkiti menzil gayini berpa kılış, Дәл вақтыды болды. Оның ыстықпалы парлақ. 15-ci 5 yıllық ерек план программысыда су дайырсы, ауа бошлықы, тағылық қатарлықларыны дала тәнәркетеге бейхәтәр, тәртіплік әчі түшіні алғы сілжітеш отыр құйылды. Әм сағылам жүнгі құрлышы мәқсус сәйіпсі де, қар мұз, тағылық қатарлық 100 юқыр сүпәтлік дала тәнәркете мәнзілгайы бәрпа қылышық түрткі болыш отыр құйылды. 2025 yılı 10. ayda Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, Təntirbə Baş İdarisi qatarlıq tarmaqlar uxturuş besib tarqıtıb, Beycin şəhəri Pingu rayonu, Cinxay Köli Dala Tənərkiti mənzilgayı qatarlıq 49 mənzilgahını, 1-ci türkümdəki yuqur süpətlik Dala Tənərkiti mənzilgayı quruluşu rayonu tizimlikigi kirgüzüb, noxtuluq qollaşını bekitdi. Tunçi Türküm'de noktuluk kollaş tizimlikigi kirgizilgen dala tenerkiti menzilgahları, tağlık, su üstü, karmuz katarlık türlük tabii rayıllar gıçıdıldı. Türleri mol ve köp kıl. Enenevi takı çıkış, kart eliştin özgüçü tüven boşluktu uçuş, tahtı kol vakıça okşaş bulmağan heveskarlarının ihtiyacını kandıralaydı. Uxturuşta mundak aydınlaştırıldı. Yukur süpetlik dala tenerkiti menzilgayı kuruluşu noktada sınak kılıp ülge körüstüş, ya ki viviski esip nam beriş bulmasın, belki dala tenerkiti baylıkı üstünlüki ve terakiyat asası bar rayonlarını tekimi delcaydı kollaş ve küş koşuş. Nokta arkalık dairini yitekleb, dövültümüzden dala tenerkiti kesbinin terakiyatıga türtkü buluştuki mühim tedbir. Bu yıl 3-cü ayda Saudi Ministerliği Katarlıq 9 tarmaq muhakimi kılıp tüzgen, sayahat mulazimeti eksportini ilgir sürüp, Çigradın kiriş istimalini kengaytış toğırsızdaki siyaset tedbirlerde, şaraiti bar caylarının yukur süpetlik dala tenerkiti menzilgayı arkılıq, çetel dala tenerkiti heveskarlarını kelişki celip kılışıga ilham beriş, məxsus tılıq ilindi. Bunundan şunu körülüşkü buludu ki, devletin yukur katlamdın pilallışıdın köp tarmaklarının yürüyüşleşken tedbirleri geçe, devlet işçideki kesplerini yetiştiriştin, halkara bazarını köne yetişkice, bir katar siyasetler ziş oturu kuyulup, kollaş salmakı sicil zor aytıldı. Yukur süpetlik dala tenerkiti menzilgayını sızıp çıkış. Kandakçay, yukur süpetlik dala tenerkiti menzilgayı kuruşku maskeledu, Dövlətlik Tərəqqiyyat İslahat Komiteti, Dövlətlik Təntirbə Baş İdarısının alaqadar siyasətlərdə mundaq töt şərt aydınlaşdırıldı. Yaxşı bolğan iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat asasığa igi buluş. Bu asaslıqı təbii baylıq üstünlüki, tərəqqiyyat təcrübəsi, bazar mühiti qatırıq cəhətlərdə ifadə olundu. Dala tənərkitini tərəqqi qıldırış aktivliqiga igi buluş.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yan telefonda əks etdiyin qaldıq tok miqdarı batareyanın qaldıq tok miqdarı mı? Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Bəzidə bir ərsinin yan telefon oynayıb edib toyuqsuz çöçüb varqırab orundan durub, alaqsadlıq bilan zərətligiş izləyinini görürüz. Yan telefon göstərən qaldıq tok miqdarı batareyanın qaldıq tok miqdarı emas. Bu nöqtəni aydınlaşdırış üçün biz aldı bilan yan telefonun tok miqdarının qandaq işləyənligini bir anlap baqaylıq. Telefonun qancılık toki qalganlıqını qandaq bilgili buludu. Hemimizgi məlum ki, yan telefon batariyası batariya yüzbərgən ximiyalik reaksiyaga tayin idu. Nəzriya cəhətin etqanda biz reaksiyalash küçü maddının yana qancılık işib qalganlıqını ölçəb baxsaqla, yana qancılık tok işib qalganlıqını eniq biləliyimiz. Bu jarayan anglamaqqa su sanduqida yana qanchalik su barligini o'lchab baqqanga o'xshash oddiy bo'lsimi, amaliyotda intayin qiyin. Hozir yon telefonlarda batareyaning ichki qismidagi reaksiyalash kuchlarining oz ko'pligini bevosita o'lchigili bo'lmaydi. Faqat tok yo'ldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilgili bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ekanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiy yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatlik ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiylik batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdala zarat qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltga yiqilishdi. Batareyaning zarat qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez sur'atda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilingan bo'ladi. Məsələn, batareyanın tok besimi 4.2 volt bolğanda toluq tok haldıda, yəni 100% dəb eniqlimi berişki boludu. 3.3 volt bolğanda tok xorab tüygen alətdə, yəni 0% dəb eniqlimi berişki boludu. Bu çağda yan telefon optimatik üçüdü. Muşundaq əgirsizlik asasıda yan telefon bizgə eşib qalğan tokni körstüb berələydü. Bu usul anlamaqqa nait addi, bevastə, ləkin bəzi məsələmə ba. Ən roşan bir məsələ şü ki, işiltiş cəriyanda tok besiminin tövəllişi sızıqlıq cəriyan əməz. Əgri sızıqlardın mı şünü kör veliş qıbuldu ki, tok tügəy digəndə batariyanın tok besiminin tövəllişi bir qədər tez boludu. Əgər bu əgri sızıq bu içi körsəsək, tok miqdari tüyüksüz 15%-dən 0% küçüşüb qelişi mümkün. Bu, nurğun avarcılıqlarını elib kelişi mümkün. Bıraq, bu məsəlini əl qılış asan. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizilib oladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareyaning zarat qo'yib berish agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. Biz buni hassislik iqtidori deb ataymiz. O'xshash bo'lmagan hassislik shart ostida batareyaning tok besimining tovallash ahvoli o'xshamaydi. O'xshash bo'lmagan hassislik sharoitida batareyaning tok besimining o'zgarishi agar hozir yon telefon orqali paranglashayotgan bo'lsa, batareyaning ishlash toki bir qadar kichik bo'lsa, navbatdagi ahvolga asosan eshib qolgan tok miqdori bir qadar yuqori bo'lishi mumkin. Yon telefon o'yinini ossangiz, yon telefonning xizmat toki cho'ngiydi. Yan telefon qaytidan mo'ljallangandan keyin eshib qolgan tok miqdorining uncha yuqori emasligini, ko'rsatilgan tok miqdorining o'zgarib turganligini bayqaysiz. Shunga yan telefon batareyaning tok besimini tekshirgandan boshqa yana boshqa parametrlarni ham tekshirishi mumkin. Zarat nurg'un yan telefonlarning ichiga o'rnatilgan o'zak yaproqchasida kolon o'lchagich deb atilgan bir narsa bor bo'lib, u yan telefonning eshib qolgan tok miqdoriga texmi to'g'ri hukm qilishga yordam berdi. Garchi nurg'un kishilar to'liq o'tir maktabda o'rgangan elektr ilmiy bilimlarni unutib ketgan bo'lsa-mu, ammo ko'pchilikka milli amper soat degan bu ufqumning notunish emasligiga ishonamiz. Qandaqli bo'lmasin, yon telefon batareyasining sig'imi milli amper soatni birlik qiladi. Adette milli amper saat kanç çoğun bolsa, saklangan zarat mıhtarı şunç köp boludu. Kolonmetrinin ismidiki kolon mu zarat mıhtarının verliki bolup, kolonmetr bataryanın şiltiş jarayanda kançilik zarat koyup bergenlikini tekşür alaydı. Batarya arkalık saklıqlı bulduğun zarat mıhtarının sarıp bolgan zarat mıhtarını çıkırıp etkende, yani kançilik tok işip kalgalıkını bilgeli boludu. Kolon ölçügüşünün yardımı da yan telefon tok miqdarını texmi toğru mülçerli alaydı. Ama şundaq bolsumu, yanıla hatalıq pärqi mevcut boludu. Şuna biz körgən eşip qalğan tok miqdarı pəqat bir mülçer kımmat. Yan telefonun tok miqdarda hatalıq barlıqını mülçerligenden kiyin, oxşaş bolmağan yan telefon zavutlarımı öz aldığı oylışıdı. Məsələn, bəzi zavodla batariyanın tok miqdarını anç toğru mölçərlimigənikən, ondaqda yan telefonun tokunun 1% qalğanlığını balduraq körsətiş kerak. Bundaq bolğanda işlətkiçilərini yan telefonğa balduraq tok qaçılıb, behuda avarçılıqlardan saxlanğılı boludu, dep oylışıdı. Onun üstigə tok tügəy digəndə, nurğun yan telefonlarımı avtomatik halda tövən tok altıqı kırıdı. Ekranın yoruqlığını tövəllətib, arqı səhindiki mühim bolmağan proqramlarının aylınışını toxtudu. Bularının hammasi eng oxirgi 1% tokni texmi chidamliq ko'rsatdi. Yana ba'zi zavodlar yon telefonning tok miqdori 2% qolganda 30 sekundlik vaqt askartishi berib, sizni tok saratligishni izlab tepishga intildirdi.

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp beralmasam, texmu biyaram bolaman. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqanlarını oylasamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
2: Dada, abdot qırdap ketipsiz.
3: Özünüzni asıran, ciddileşmen.
0: Kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlevatkan radyo alınıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bulsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 21. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, partiyanın yeni devirdeki teşkili Luşen'ini yakşı izcillaştırış ve emel iyileştiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 21. ketimlik kolektif ögünüşü geriyasetçilik kılganı sözdigen, partiyenin yeni devirdeki teşkili loşenini yakşı ızçılaştırış ve emelileştiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

پارتیانن یعنی دوردیکی تشکیلی لوشیننی یخش ازچلاشتروش و عملیلشتروش چون پتون پارتیه دیکیلنن ارتاق ترشچالق کرسچگی دور کلودا. بز پارتیانن یعنی دوردیکی تشکیلی لوشیننن علمی مزمونی و عملیت تلپنی توغری چونب نیشان یولنیشی، مسئله یولنیشی، نتیجه یولنیشنن برلیکی ده چنگتروب ازچلاشتروش و عملیلشتروشنن اساسی تلپنی دل جایدا یخش ایگلیشیمیز کیرک. برینچی، پارتیه رهبرلیکی ده چنگ تروش و اونی مکمللشتروش. جونگوچه سوسیالیزم ده چنگ تروش و اونی رواجلاندروشنی یخش تتوش کیرک. پارتیه نن تشکیلی لوشانی پارتیه نن سیاسی لوشانی اوچون ملازمت قلیدو. توغرا سیاسی لوشان توغرا تشکیلی لوشانی بلگیلیدو. توغرا تشکیلی لوشان توغرا سیاسی لوشان اوچون ملازمت قلیدو و اونونگا کپالتلیق قلیدو. پارتیه، حکومت، آرمیه، آمیوی تشکیلات و مدنیت معارف ساحلرده هر قایسی طرفلرده پارتیه امیگ رهبرلیق قلیدو. بو پارتیه خلق رهبرلیق قلیب انقلاب، قورولوش، اصلاحات ایلیب بیریشده حاصل قیلغان ان قیممتلیق تجربه. Партияның тәшкили құрылышыны күчейтіштіки түп мәқсәт, партияның өмімізлік рәхбәрлікіді чың тұрып вә оны күчейтіп, джунгуча социализм ішілеріні алғы сәлзетішіні күшлік капалетгі игі қылыш. Азатлық ұрышы мәзгіліде партия мәркізі комитеті мәмлекет бойча хакимиятны қолығы кәлтір үшчін кадырла тәярлықы қызметін яқш ішләш керәлікін отырып қойған. Әр дәржілік тәшкілат тармақлары 3 айғы етмеген вақытыла 53 000 кадрны яңа азат районларга берип эшләшкә үткәгән. 1952 елдан 1954 елгыч булган 3 елда кәң күләмлек икътисади курылыш алып бериш өчен бүтән мәмлекәттен 160 000 дан көбрәк кадр санаат тармакларына аҗыртылган. Буның ичидә Совет Итфагы ярдәм бергән нуктылык завод, каллага 3 000 дан көбрәк рәхбәри кадр таллап үткәлгән. 1956 yılı Partiya Merkezi Komiteti Ziyalilanın sosyalistik kuruluştaki rolünü toluq cari kıldırış gerek dep otturu koygan. 1957 yıl 6. ayının ahırı gelgende, bütün memleketteki 110 bin yukarı dercilik ziyali arısıdın 17.500'dün köperek adem partiya azalıkı kubul kılınan. Li Siguan, Chen Shui'sin katarıklarının hemisi Алдын қасырының 50-ші жылдарда партия кірген. Хазір 1-ші 100 жылдық күреш нишаны ғалибелік әмелге іш алды тұрды. Біз пат арада социалистік заманауилашқан дәулетті умумзілік құруш, 2-ші 100 жылдық күреш нишанын әмелге ашыруш яңа сапырын бастаймыз. Нөвәтте халықара вазиятта чоңқур мураккаб өзгеріш болып отырды. Біз мөлчерлігілі болудыған вә мөлчерләш қиын болған нұрғын қауіп-қатар қырыслағы дұш келіп атымыз. Мұраккеп вәзиет вә мүшкіл вәзипі алдыда біз дүниада 100 елдімі көріліп бақмаған зор өзгүрішіне вә Джонхуа мілетінің ұлық гүлінішеден ібарет стратегиялік ұмымлықны ұмымызлік игіліп, зор қырыс вә қауіп-қатарға күчеп тақабыл тұрып, зор тосалғыланы күчеп түгітіп, Зор зидиятларны күчәп хәл кылып, нургын яңа тарихи алаһидлыкка иге улуг күреш алып берип, Джунхуа милләтенең улуг гөленешен әмәлгә ашырышыбыз кирәк. Буның иң төп капалыты яныла партияның рәхбәрлегидер. Партия рәхбәрлегидә чиң турышта иң нигезлеге партия мәркәзи комитетының нопозы һәм мәркәзлек бер туташ рәхбәрлегидә чиң туриш кирәк. Bütün partiyadikilerini anlık halda ideyede, siyasiyede, herkette partiya merkezi komiteti bilen yüksek bir dehlikini saklap, müstekkem siyasi irade ve toğra ilgirleş yönünüşünü saklaş cahettin terbiyelep ve yiteklep, her dercilik partiya komitetleri, her kaysi sahedeki asasi katlam partiya teşkilatlarının siyasi iktidari ve teşkili iktidarını tolukçari kıldırıp, Кән партия әзалары, кадырла вә әр қайсы тәрәпләдікі ұқтысасыланы үнімлік тәшкілләп, қалық омнысыны кән көләмді ұйыштырып,
yeni davr jongocha sosializmining yeni g'albisini qo'lga keltirish uchun ishtipoqlashib kurash qiladigan qudratli kuch shakllantirish kerak. Ikkinchi, butun partiyani partiyaning ilmiy nazariyasi orqali qurollantirishni yaxshi tutish kerak. Tashkil shakldir, idea ruhdir. Partiyaning tashkiliy qurilishini kuchaytirishda ham shakl yaratish, teximi muhimi ruhni tavlash kerak. Partiyamiz markizmni boshdan oxir o'zining harakat ko'rsatmasi qilib, markizmni jongochalashtirishning eng yangi natijalari orqali butun partiyani qurollantirishda boshdan oxir chin turib, butun partiyani birlikka kelgan idea, qat'iy iroda, moslashgan harakat, qudratlik jangovarlikni boshdan oxir saqlaydigan qilganlik uchunla yaqinqi zamondan buyon har xil siyosiy kuchlarning o'rilishi mumkin bo'lmagan mushkul vazifalarni o'rinlab, xalqni yetaklab, inqilob, qurilish, islohotda shonliq natijalarni qo'lga keltira olgan. Partiyamiz dunyodagi eng cho'ng partiya. Cho'ngning cho'ngchi salofati bo'lishi kerak. Cho'ngningmi cho'ng'utishlik qiyinchiligi bo'ladi. Butun partiyaning o'rtaq idea, nazariya asosidagi yuksak markazlik birligiga qanday qilib haqiqiy kafolatlik qilish texmi oson emas. Markizm nazariyasi orqali bo'libmi yangi davr jongocha sotsializm ideyasidan iborat nazariya orqali qurollanishni kuchaytirib, har darajalik partiya tashkilotlari va keng partiya a'zolari, kadrlar bo'libmi rahbariy kadrlarni markizmlik nazariya qurolini egallash imkoniyatiga ega qilib, ularning markizmlik nazariya saviyasi va uni tatbiqlash iqtidorini o'stirib, o'rtaq holda partiyaning ijodiy nazariyasini yangi davr jongocha sotsializm ulug' ishini olg'a siljitishdiki amaliyot kuchiga aylantirish kerak. Har darajalik partiya komitetlari va ularning tashkilot tarmoqlari ongliq holda partiyaning ilmiy nazariyasi orqali partiyaning tashkiliy qurilishiga yetakchilik qilib, yangi amaliyotga birlashtirgan holda isloh qilish, yangilik yaratishni olg'a siljitib, turli xizmatlarda davrchonlikni texim yaxshi namoyon qilib, qonuniyatni texim yaxshi egallab, ijodchonlikni texim oshirib, partiyaning yangi davrdagi tarixiy burchini ishqa oshirishni kuchli tashkiliy kafolatga ega qilish kerak. 3. Partiyaning tashkiliy sistemasi qurilishini yaxshi tutish kerak. Puxta tashkiliy sistema markizmlik partiyaning afzalligi va kuch-quvvat manbasi. Lenin proletariatning markizm prinsiplari asosida shakllangan ideyaviy birligi tashkilotning moddiy birligi bilan mustahkamlanganligi uchun u yengilmas kuchga aylana oladi va aylanishi muqarrar degan edi. Partiyamiz partiyaning markaziy tashkiloti, yerlik tashkilotlari asosiy qatlam tashkilotlarini o'z ichiga olgan puxta tashkiliy sistemini barpo qilgan bo'lib, buning ichida 3200 dan ortiq yerlik partiya komiteti, 145 ming partiya guruhi, xizmat komiteti, 4 million 681 ming asosiy qatlam partiya tashkiloti bor. Bu dunyodagi boshqa hech qanday partiyada yo'q zo'r afzallik. Partiyaning markaziy tashkiloti, yerlik tashkilotlari, asosiy qatlam tashkilotlarining hammasi mustahkam kuchli bo'lgan rolni to'liq joriy qildirgandilar, partiyaning tashkiliy sistemasining afzalligi va qudrati to'liq namoyon bo'ladi. Partiyaning har darajalik tashkilotlari mukammal bo'lib, qattiq sinoqdan o'tib, yuqur bilan tuvan ravonlashgan ijrosi kuchlik bo'lgan puxta tashkiliy sistemini shakllantirgandilar, partiya rahbarligida badan bilakni, bilak barmoqlarni boshqurib, erkin bemalol harakatga keltirishni ishqa oshirg'ili bo'ladi. Partiyaning yangi davrdagi tashkiliy lushanida tashkiliy sistemi qurilishini muhim nuqta qilishni ta'kidlashning davlisi ana shu. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz partiya qurilishini tutishda oldi bilan Markaziy komitet, Markaziy komitet siyosiy byurosi
ve onun daimi komitetinin kuruluşunu tuttuk. Tüzgen partiya içindeki kaydı nizamlarının hemisi de merkezdeki rehberi yoldaşlığa tekimi yukarı ölçem koyup, merkezdeki rehberi yoldaşlığının insan gırağı yakılış, kaydıga emel kılış, partiyanın başkuruş idare kılıştın ibaret siyasi mesuliyetini ada kılış katarlık cihetlerde bütün partiyadaki yoldaşlığı ülgü tikleş, ülgü buluşunu talep kıldık. Merkezi komitet organları ve devlet organları partiya merkezi komitetinin tedbir uğurlaştırmalarını izçillaştırış ve emelileştirişteki deslepki bir kilometre bulup, onun da yol tosar yol vas peyda bolsa bulmaydı. Partiya grupsi hizmeti nizami ve partiyanın hizmet organları nizamını estaydıl izçillaştırıp, icra kılıp, merkezi komitet organları ve devlet organlarını siyasi ehmiyet berdiğan, intizamcan, mesuliyetcan, önümlük namunu organ kılıp kurup çıkış gerek. Yerlik partiya komitetleri, partiya merkezi komitetinin tedbiri uğurlaştırmalarını izçillaştırış ve emelileştirişteki otturu bölek bulup, onun da otturdaki tosuk körülüsü bulmaydı. Yerlik partiya komitetinin hizmet nizamını estaydıl izçillaştırıp ve icra kılıp, yerlik partiya komitetlerini partiya merkezi komitetinin kumandalıkı katti boysunadığan, başkuruşu kattık, nazaretçilik küşlük, bensi iştipak, keyfiyatı sap bolgan küşlük teşkilat kılıp kurup çıkış gerek. Asasi katlam partiya teşkilatları, partiya merkezi komitetinin tedbiri uğurlaştırmalarını izçillaştırış ve emelileştirişteki ahırkı bir kilometre bulup, onun da üzük yol körülüsü bulmaydı. Asasi katlamını zor küş bilen tutuştun ibaret roşen yolun işti çıntırıp, aciz, çeçilangu asasi katlam partiya teşkilatlarını davamlık tertip kisilip, partiyanın teşkilatları ve hizmeti bilen toluk kaplaşını önümlük işe aşırıp, asasi katlam partiya teşkilatlarının asasi katlamını idare kılışkı rehberlik kılışıdaki türlük kem tüklükün toluklaşını çın tutup, her kaysi sahadaki asasi katlam partiya teşkilatlarını partiya rehberlikini işe aşırıştaki müstehkem cengvar korgan kılıp kurup çıkış gerek. Şunun bilen bile, partiyaga aza kubul kılış süpütünü östürüp, partiya azalarını terbiyeleş başkuruşunu küçeytip, ken partiya azalarını

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

Bugün işxanda oldurup, Tosatın Salamet'nin öndidar məzmurlarını kör bakın geldi. O, haqiqatan oylığınımdak, mağın dartmalanğan bir dalay məzmurlarını yol attı. Gerçi ismimini çıkamızımı, məzmundun mağın kartlıqalıqı eyniq idi. Tenten, mağınınğı qarığına? Dedim mən telefonu Tenten gözdü. Nem bu? Hə, elik dostun çıkağın oxşumamdı. Dostun demegi ne vay? Dedim mən naraz bulup. O meni dost qatarı kömeydi. Oylap baksam, bizden dostluğumuz otur mektedini bütür yandılı axırlaşıp diken. Toydin kiyen o, taqatlı izdimesi boldi. Mən izdap yeğip, yerip gelip izdimeydiğen boğandım. Hacap bir kamlaşmağın iş boldi ise, Mau Erpan'nın mı, Salamet kaini kırvağın aşı Erpan hikayelikini şunca vaqtın hacap bilme yürüptü mən deyse? Kacalı bilsen, sladı hatalıq yok. Salamet, ya Erpan'ı saxlap toyqıma yürgünü yok. O degen eri balır ba ayal. Əməliyyətdə olanın sələnin muşundaq parakendi qılışı toğır əməz. Onun muşundaq uşaq ərkətləri qaçan tügək

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: paranglarının bir simi yok. Hemisini unutup ketken idi. O pekat onun güzelliği bilalla mahtansı bolatdı. Onun üstüge bugün Scarlett'nin közleri İrlandiya'nın tağlarıdı mı pekrek köp köp körünüp ketu atattı. Bunundan o tihimi köranlap, özünü basalmay, kızları yaxş kördüğen üstündeki maysıran herbi forma diyen nakşını eğitip mağdı. Scarlett dadısıgı kuddi bir ana özünü çağlamaydıgan oğluğa iç köyüp hem onun içinip karğandak karap ketti. Dadısı bugün o yerde kün patkıcı içetti. Qaytqıça etini qaşa mı qaşa atıltıp keletti. Elim o eti yaxşı. Bolmasa qaşadan atılğıça müdürüp ketip yıqılıp kelse dadısının beşi yanjılmamdı. O texi körük bilen mağmay, etini suğı silip, yeni soğni kiyimlerini suğı çılap öyüge barıdı. Pork onu saxlap durdu. O kelgen aman safağı yatkızıp koydu. Ətisi qopup, kiyimlerinin rəsva bulup ketkeligini kördü de, yalgan ek aydın birini toqup, karanğıda at körükten müdürüp ketip suğı çüşüp kettim deydu. Şunu bilen, heş kimnin işen küskenmeydiğen bu yalgan gepke, hemisi işinip kalıdı. Özümü bu ustatlıqı üçün köranlap ketudu. Scarlett'nin dadısı mehri ısıq, şəxsiyetçi, həm azraq məsuliyetsizlik mi ba, acayip bir esil adam idi. Scarlett şunu oylab, ixtiyarsız dadısının söyünüp getdi. Bugün ətiyendin başlapla onun xoşallıqı işçigi sığmay qilivat attı. Bütün dünya onun muhabbetlik kiçikini yürgegi sınıp ketivatqandak boluvat attı. O, intayın çıraylıq. Bu özgümü məlum. O, Ashley'ni bügülla özünün qilivilişki şunçilik aldır aytdi. Quyash illik və yıqımlıq idi. Georgia'nın bahar mənzirsi köz aldıda yeyilip yatattı. Ətrapta yaukak gülleri ecilip ketken, tağ bağrı xuddi qışlı qarla erip ketkisi kəlməy turup qalğandak, appaq ecilip ketken güllə bilən qaplanğan. Güllədin tarqılıvatqan xuşpıraqla həm yerni bir alğan idi.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıb anlıqa isləm.

Bugünkü bu güzel gün mängü esimden çıkmaydı. Öyle değil Scarlett. Bugün belki minin toy kılan günüm bop kala. O, özünün bugün çüştün kiyin, ya ki aydın keçide Ashley bilen Paytongu ulturup, Jones Borodaki çerkağı ketip itip, muşu kuşburakı tolgan güzel daladın ötüdüğalıqını tasavvur kılışkı başıldı. Oylığan seri hayacallandı. Elbette, o Atlanta'daki popnun riyasetçiliki de toyunu kayıt kılıdı. Bu iş dadısı bilen apısının açıkını keltürüşü mümkün. O apısının özünün başka bir kızının jigiti bilen keçip ketkenlikini anlasa, gazaptan çırayının akırıp ketidigalıkını köz aldığı keltürüp, sel aramsızlangan dek boldı. Ama yine apısı onun bəxtlik hayatını körgende, özünü keçir vetidigalıkı mı işendi. Geralt'a kelsek, o dastlabki vaqırapça qaraydı. Ama yine tünü gülü aşılığı tigimen dep oylama degenini unutup gelip, Wilkes ailesi bilen kudu boğunu hoşal boludu. Kandaklı bolsun, bunun hemisi toy kıp boğandın kiyen boludu işla. Hazır onunla beşimini katırıp neyimi kalay? Şu hiyal bilen, o könülsüz ihle onun kallıstın kötürülüp getti. Kuyaş parlap durgan muşundak güzel künde. Bulup mu 12 kauçuk tarihi kentinin turkulları küçük tağının u terpidi körünüşkü başlığan muş çağda köngülde hoşallıqtın başka oylanın buluşu mu muapıq emeste. Bu yerde mengü yaşap kalımen. 50 bahar yazını körümen. Belkim onun da köp köreme. Balalarımga, nevri çevirlerimge bu yılkı baharının kançilik güzellikini. Ula kögen baharda mı yıkımlıq şikayelikini sözlep yerimen. Bu hiyal bilen o tihimi ruhlanıp, Maysıran herbi forma diyen nakşıgı koşulup ketti ve Geralt'nın mahtaşlarımı saza verip oldu. Ben senin bugün neymiş ki bunçalık hoşal bop kitu atkınını pekatle çüşün elmedim, dedi Su Elin onundan bezar bolup. Çünkü o hazırgıca o neymiş için Maysıran könlükini bana berip durmaydı. Şu könlükini kigen bolsam onun da mı çıraylıq bop kit ettim emes mi? O nimancılı şahsiyetçidu. Apamın imişki daimle şunun gibini kılıdığandu degen hiyalde ketava tattı. Sen mi bilisen, bugün Aşli'nin toy kıldığalık cakarlandı. Bugün dadam şundak dedi. Onun bilen yakın bulup jürgününge hili boğan senin. Senin bilidiğinin çoğu şuncelik la. Scarlett şundak dedi. Arkadılla tılını çıkırıp koydu. Onun şu taptaki hoşal keyfiyatını pekatlı buzgusu yok idi. Su elin hinim ete ete yendi kösün. Şu çağda kandak bop ketedikin, dep oylaydı. Su elin, sen oylgandak iş emez o, dedi Karin başkıcı gep kıp. Scarlett'nin yakış gördüğünü, Brent. Scarlett'nin bir cüp köp köp közleri işte Karin'ı tikildi. Könlü de o neman juala olmaqtu dep oyladı. Öydikilerin hemisi 13 yaşlıq bu kızcağının Brent'ki könlü yıkıllıkını biletti. Ama Brent'nin hiyalı da o yok idi. Onu pekatla Scarlett'nin sınlısı boğalıqı üçün vay dep koyattı. Ellen yok çağlarda hemisi onu Brent'ki çaplap, jığlıq uçı teriktürüp oynaydı. Söyümlüküm, ben Brent'ni pekatli yakış kömeymen, dedi Scarlett mertlik bilen. O mu beni yakış kömeydu? O pekat senin patrak çoğun buluşunluğunu saklavatıdı. Karin'nin küçükken omak yüzü villada kızırıp getti. Yürekü şu haman hoşallık ve guman bilen, kudu bu işki hıl yisiyat bir-bir bilen soğuşu atkandık. Kattık tip çekilip getti. Oy, Scarlett, bu gipin ras mı? Scarlett, apam Karin'i tek küçük de varsa, sen onu oğul balağı kızıktır vatsan o. Minin onu yakış gördüğün kömeydiğalıqım ne ağır bilip kalısan, dedi Scarlett. Sen birer yılladın kiyen Karin'nin senden çıraylıq bulup ketidigalıqını oylap, onu hazırdım başlapla, közgü körünüp ketmisun davatsan o. Bugün gep sözlerinlağı dikkat kılınla. Bomsa ögü bağanda üç yılınlağını kamçı bilen savma yene, dedi Geralt ulanı agaklandırıp. Tinç, mən Paytonun avazını anlağan da kıldım. Çokum Tarleton, ya ki Fontaine'nin üydikileri. Ula dönlükteki dərəklikten çüşüp, Töt kocunun ağzıga az kalganda Paytonun avazı tihim inik anlanışkı başıldı. Ayallarının varvurlar mı, gep talışlar mı anlanı vatattı. Paytonun aldıdı kitabatkan Geralt kolunu pulanlatıp,
Тобиға пәйтонны төт көчінің ағызды тоқты түшіні бойырады. Ола Тарлитоның қызлары, деді Гералт қызлаға. Оның чырайы башқычы ечіліп кетті. О бүтін айыдық аялланың ішіде, Эллиндің қалса қызыл чашлық Тарлитон ханымны яқшы көретті. Пәйтонны қызланың апсай депті. О қашташтек сөп сөзік қолыры білен, боже тұтып пәйтон нәйдайдыған болса, ой, ат деген жіптек қылып етеді де. Оның қолыры күшілік, әм елім үшіндақ чырайлық. Сіләнің бір сыңланың мұ қолы ұндақ чырайлық әмәс, есіт. О күйінген, әм әйіплігендек нәзір білен қызларға қарап қойды. Карин, хайваладың қоқыды. Суэлінің қолыры бөжіғі тегіп кәсе, құды дәзмал яққандек боп кетуді. Сән болсаң, ентан кепсіз бір қыз. Мән бір әрқетім жықылып бақмаған, деді Скарлетт ачықы білен. Тарлитон ханымчу, әрқетім оғы чықса жықылыплы жүрдікен. Гералт егерден азырақ көтіріліп, бешедегі шіләпісіні қолға алды. Оныңғыча Тарлитонланың мәпсі көрінді. Қызлары чырайлық кейініші алған. Юзіді пәрді, үстіді күллік, мәпіді олтыршатты. Тарлитон ханым Гералт дегендек пәйтон кешінің орынды олтыратты. Пәйтон төт қыз, имик ана, тансыды кейдіған киімлерінің сандықлары білен тошық еді. Тарлитон ханым пәйтон кешінің орынды керіліп олтырғашқа пәйтон кешкі орын жоқ еді. Оның үстіге Тарлитон ханымның қолы бекарлы болады екен, пәйтонны ешкімге хайдатмайды. О, орық зылва аял еді. Юзі құды қызылықланың әммісіне бешедікі қызыл чашлары сүміріп кеткендек қансыз аппақ еді. Шындақты му, рухлық,

0: ikkisi ve o işleri bir kotan koydak onun kendinden ergişip şüretti. O atladı mı Adem'nin karakteri buludu da biletti. Bulup mu Nelly isimlik etini şundak oylaydı. Onu minip aylınıp kildiğinde vaxtı çıkmağın bolsa, negir balığa bir cini kent berip, bunu Nelly'e bergin. Onunla beni hazırlık ile doğu deyip eğitip koy deyitti. O, çoğun sorunlarla bargandın başka çağlarda at mingendi kiydiğen kiyimleri bilen jüretti. Hazır minmesem, bərbir, sel turup minimen deyip şunda kılattı. Şuna, Nelly'nin üstü de daim iger tokuqluq durattı. Tarleton hanımının kolu boşuğanda çıkıp minişini kütüp, öyünün aldı da uyaqtın buyaqı minip jüretti. Bugün, onun uçısı da allı kaçan zamandan kalgan tar kar könlek turattı. Bu könlek mu onun at mingendi kiydiğen kiyimlerinin şeklinde tikilgen idi. Beşi da küçük kar şilapı bar idi. Şilapıgı kadıv algan bir tal pay onun kızgın, nurulunup durduğan közlerini tosu algan idi. Bu şilapı onun oğu çıkkandı kiyip aladığan konu şilapistin pärksiz idi. O Geraltni körüp atlarını dero tohtattı. Payton iştik toxtuq aşqımı, kızları aldığı sentürlüp getip, qiyacıya kılışıp getdi. Ulanın çoqalarından çöçügen atla ürküp getişdi. Bu mənzirini körgən adam, tarlit olla bilən oxaralanın körüşmeginige bir qanç yılla boğan oxşaydı o dəb qaladdi. Əməliyyətdə, ola işki günnün aldıdılı körüşkən idi. Tarlit olla intayın çıxışqaq idi. Xoşnılanın, bulup mu Oxara ailesinin kızları bilen koyuk bardikeldi kılışattı. Soylin bilen Karinla ulanın dıdığı yakattı. Scarlett'ni bolsa kallısı yok. Kaslin Calvert'ten başka bütün naya boyca hiç kim hakiki yakış görmeydi o dep oylaydı. Yazda bu nayada haptada digidek her hıl jığılışla bulup durattı. Tarlit olanın kızılçaş kızları bundak uyullağı tuncu qetim katnışı vatkandak pekatlı toymaydı. Daimla hoşal katnışattı. Ulanın şilapilerinin astıdaki kızılçaşlarının rengi bir-birinikigi oxşumaydı. Ettinin tok kızıl, Camilla'nın altın ran, Randa'nın karamtul kızıl, Betsy'nin sevziran idi. Neme degen tozdak çıraylı kızla bu hanım? Dedi Geralt etini ulanın paytonuğu yandıgaş kızlanın maqtap. Ama ulanın ansıgı yetişige yeni xeyli ba. Tarleton hanım közlerini oynatıp, onun bu gepige əviz kelgendek ləvlerini yemirip koydu. Şu arlaqta kızları toluşup getdi. Apa, kaş közlerini oynatıp getme, bu musa dadamğı dəp koymaz. Qasam iş bermen ki, oxara əpendi, apam sizdek kamlaşkan adamlarını köse bizde mi kızganıdu? Scarlett bu çak-çak keplerini anlap, ula bilen tən külüp getdi. Ama Tarletonun kızlarının apsığı kılgan bu kılıqsız çak-çaklarına hayran mı kalmadı? Ula apsığı xuddi 16 yaşqa əmdili kirgen kızlarına muamalı kılgandak muamalı kıladdi. Scarlett üçün apsığı bundaq keplerini kılış emez, oylaşının özümü hatalıq edi. Ulanın apsı bilen boğan münasiyeti kızıqlı münasiyetken. Apsini tənqit qısımı, əyiplisimi, məsğir qısımı, yəni onun şunçilik itqat qılıdıkən. Yaq, Scarlett dərulu yəni oylap qaldı. Bu onun minin mu Tarleton xanımdək apam bolsken digini əməz. Apamğa bir ərqitim bolsumu çaqça qıpbaqsam boladdi digini. O yenə bundaq oylaşınımı apsıqı qılıngan hörmətsizlik işgəlikini oylap, öz-özdün numus qıp getdi. Paytondaki kızılçaşlık töt kız bunda kalay mı kanı hiyalla bilen kallısını avar kınmaydı. Bu ne Scarlett biledi. Bu hiyal mı onu men başkalağı okşumaymen diyen oyğı keltirdi. Neticede onun işçi sıkılışkı başladı.
1: Hörmetlik radyo anlıqıcılar. Alabat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattığımız. Yaqtırıp anlığa isle.

Scarlettning kallasi sezgür, ammo tahlil qilishga moyir emas edi. Shundaqdimi, u Tarletonning qizlari taychaqqa o'xshash kapsiz. Tog' toshqallardek yovoyi bo'lsa-mu, ularning vujudida tug'ma beg'amlikning mavjud ekanligini g'uva his qila oladi. Ularning ota-onalari Georgiyalik, ya'ni kelib Janubi Georgiyalik edi. Bu yerlarni tunji ashqallardan bir avlod keyin turatdi. Özi ve etraptaki muhitka karta işençleri küşlük edi. Özlerinin neymiş kılıp attıqallıqlarını öz təbiyeti boyunca bilip duraddi. Bu cahitleri usulu oxşumusu mu, ama çoğun cahitin Wilkes ailesi dikilablan oxşaş idi. Scarlett'nin vücudu da daim ciddi ilişip durduğun uxıl zidiyetlik oyla uladı bulmasılıkı mümkün. Scarlett'nin vücudu da mulayim ve hədidin ziyade edep ahlakını təkidleydiğen deniz boydaki esilzadilerinin qini bilen çiver. Ama kopal İrlandiyelik dehqallarının qini arlaşıp ketken idi. Bu işkikan elbette bir-bir bilen əp emez. Scarlett apsini qatı görmət qıladdi. Ama yani onun çaşlarını oynasam, məsğırmı kılsam dəp oylaydı. Scarlett ya onun da, ya bunun da turuşu kerek. İşkelisine tənqilişki hərgiz bolmaydı. O, oğul ballar bilen oynığanda, vücududiki yukurda etkan zidiyetlik halet sebebidin boz kerek, bazda edeplik, mulayim kızladek boğusi, bazda kapsizli kılıp, oğul ballar bilen söyüşüp mü koyğısı keletdi. Elin yok ko, dəp sordi Tarletton hanım. Nazaratçımızni işten haydigan, şunun hesabını ötküzüp almaqçı bolup öydi qaldı. Tarletton efendi bilen jigitler körünmeydi ko. Ola bir neç saatning aldıda ketişken. Hazırdan başlap äti ätigengice içişmeydi qandek. Hazırdan başlap da içişki aldırap ketti yaqçan. John Wilkes ulani bugün keç qondurup kelishi mumkin. Şundaqla bulduğan bolsa, ulanın keçici içip nime bolishidiganligi közümge körünüp turupdu. O çağda ulanı eğildi yatkızıp koysumu meyledi. O beş araqkeşinin dadımı az emas mana. Üç boğan bolsa ulanı jığıştırala ettim. Lekin bugün nemişka at minmediniz Tarletton hanım. Rast kepni kısam, nelini minmeyi çıksanız Tarletton hanımı okşumayı kalı digen siz. Siz digen Sintaur da? Sintaur? Nemacı galvan adam siz. Tarletton hanım onun İrlandiya telepuzunu doğrap sözləplik etdi. Siz ilik adam başlık, axtarlık galit məxluqnu demekçi mu? Onun kaniyimizçi mu? Nemeli bosu bommamdu? Dedi Geralt özünün hatalıqı kılç pisent kımay. Sizning o iştlerinizgi vaqırgan avazınız miskan aydın çıqqandak çıqıdı. Bu naydı toğru kep boldi, dedi hetti. Mən sana digen apa, birer tülkünü körüp kaldıgan bolsan, bä aynı indiyaladak tolap ketsen. Enik anan kulaqlarını joğan çağdık vaqıraşlarına karğandı o yaxşıraq, dedi Tarletton hanım onunğı cevabı. 16-ı kırdın, bilip koy ya? Heras, atının gibini kılıp ediniz, bugün at minmeyi çıkışım, neli bugün serdi kulullığan. Ras mı? Geralt hoşallıqıdı vaqırap ketti. İrlandiyeliklerinin atkı boğan yerismelliki onun közlerden çıkıp duratdi. Scarlett, apsi bilen Tarletton hanımını seliştirip tihim hayran kaldı. Elinin hiyalı boyu bolsa, atla kolulu mısa, kalıla tuğ mısa, hatta mekiyalla mı tuğum tuğ mısa. Şuna o bunda kışlarını zadılı tılgı elip bakmaydı. Tarletton hanımda bolsa, onda galit oyla pekatli yok idi. Tukkini çiştay mı? Yak, şundak çıraylık arğımaqtana, putları bir gulaş kagudak uzun. Berip körüp gelin oxara apendi. Tarletton boyca acayip bir at bolduğu o. Rengi yettiğinin çeçiğili oxşaydı. Turkumu yettiği oxşaydı, dedi Camilla gepke arlaşıp. Yüzü sozuncak kelgen yetti bu gepke terkip Camilla'nı urup çimdip ketti. Bunun bilen yeni bir bas qiqas çoğkan kütürüldü. Minin bu çiş kolullurum bugün bek mi hoşal, dedi Tarletton hanım. Bugün ätigen Ashley bilen onun Atlantadan kelgen bir nevre singlisinin xabarını anlagandan keyin ula sarandak öyünü beşiği kiyişti. O kızın ismi nemidi? Melania mı? Beçari kız. Onun ismi bilen çıray mı isimdi kanmapdı. Bizning aşbaz Wilkes'nin hocidarının hotunu buludu.
Şu adam tünü gün akşam kilip bu işini sözləp bədi. Bugün o iş kısının toy kıldığalıqı elgi eğitilsi kerek. Kızla bu gəbni anlap tekimi hoşal buluşup kətti. Nemigi bunç vala hoşal bulup ketişdiğalıqlarını mı uxmudum? Ulanı toy kıldı digenge mi bir nətşil boldi. Ashley o kız bilen toy kısa, Ashley'nin sınlısı Honey Wilkes, Melania'nın aksi Charles bilen toy kılgıdık. O xara apendi. Ey tanço, Wilkes'nin cemiyatidikilerinin başka cemiyatikiler bilen toy kılışı kanunsuz iş mi? Eğer Scarlett'nin başka geplerini anlığı sikenmedi. Şu turkıda onun gözlerine kuyaş muzgu okşaş kapkara bulutunun kendini ötüp gitip, kainat karanğılık işçide kalgandık. Bütün mevcudat rengini yokatkanda körünüp kete vatatdi. Yeniden köklavatkan yuparmaqlar hayati küçüden ayrılgan. Tağ bağradaki tehi bayılı çeksiz güzel körüngen güllamu bir dillı solışıp ketken idi. Ashley'nin toy kılmaqçı bolğalıqını, bugün başkalarının ağızdan tuyuqsız anlıqalıqı, tünögün ağınlıqdığı karğanda onunı bəkrek təsir kılgan idi. Lekin uzaq ötmeyla vücuduğu başkadan cüret kirdi. Kuyaş mı kayıt körünüp, kainat yeni öz rengigi kayıttı. O, Ashley'nin özünü yakış kördüğalıqı işin etdi. Bu, kıl sığmaz paket idi. Şunun bilen, onun tesavvuru yeni kanat kıyışkı başladı. Eğer bugün akşam toy xavri cakarlanmasından turup, Ashley işkisinin keçip ketkerliği məlum bolsa, Tarleton xanımının çırayı hayralıqtı kanak özgürüp kete. Tarleton xanım hoşlanırgı çoğum, Scarlett bek mi kul kızken? Biz Melania bilen Ashley'nin işini davatkanda mit kımay olturgan deydu. Şu hiyal bilen onun zınakları astı asta körünüşke başıldı. Hedi apsının geplarının onunı kandak təsir berdiğalıqını köstüp olturattı. Emdilikte Scarlett'nin bu kıyapıtını körüp, hiç nersini düşünelmey, koşumusunu türdü de o hiyallarını taşlap, kendine gülünüp olturdu.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlattığımız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı da durgan başka sarıhıl programlar da bulunsun.

Дело аркылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Hürmetlik radyo anıqıcılar, anavatqınınla Merkezi Xalq Radio Stansının Qanun Liniyası programısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü programımızın qısqıçı məzmunları qulaq salıqa isilə. Yalğız pərzəntlən nemi üçün atanısının mırasının həmmisi varıslı qılalmaydı. Şincan bilimlilik hüquqi 15-ci 5 yıllıq yerik planını elan qıldı. İhtiyatsızlıktan yukarı bir simlik tok sımığı tekip gitip, tok soku itip miyip bulup kalsa, elektri energiye şirketi tölem cevapkarlıkını üstüge alamdı. Artist film işle vatkanda zahimlense tölem telepkisi bulamdı. Hem diktinle bugünkü programımızın tepsili mezmurları da bolsun.

0: Yalğız perzentler nimi üçün atanısının mırasının hemmisigi varıslı kılalmaydı? Aldı bilen bu vaqtki delu misalını anla bakaylı. Wang Xiaoqiang'nın yakın dosti Yue Qingqing yalğız perzent dedi. 3 yılının aldıda Yue Qingqing'nin atısı Yue Gang vesiyet kaldıralmay vapat boldı. Yue Gang vapat bolğan ikin Yue Qingqing anısı Xilan, boğusu Yue Liang, momisi Seyfang mıras bölüşün tələb kılmadı. Bultur Yue Qingqing'nin boğusu, momisi ve anısı billa sırtkı çıkanda katnaş vaqiyası yüz berip, üçülisi birli vaqtta ölüp ketti. Yue Qingqing katkı azaplanganda Wang Xiaoqiang onunğa təsəlli berdi. Hem de kiyinki işlerini bir tərəf qılışqa yardımlaşdı. Dəfn mürasimidən kin Yue Qingqing'nin atanısının namidiki öyünü bölüş məsələsi de Yue Qingqing bilen tağısı hammısı oturusu da talaş tartış yüz berdi. Yue Qingqing, mən yalğız oğul, öyge mən varslı qılışım kerek dep qardı. Bıraq tağısı bilen hammısı Yue Gang'nın öyüde bizden mi varslı hukukumuz ba dep qardı. Yue Qingqing ula bilen talaş tartış qılış bulalmay, yakından buyan kanunni icdihat bilen tətqiq qılıvatqan Wang Xiaoqiang'ı izdep berip, atanısının öyge tağısı bilen hammısının varslı hukuki bar yoxluğu doğrusu da cevap berişini ümit qıldı. Bu dilo misali kanunu belgilengen varislik kılış red tertipi geçetilidigan talaş tartışı hesaplanıdı. Kanundaki belgilimlerge asasen vesiyet kaldırmagan bolsa, kanunu belgilengen varislik red tertipi boyca becirilişi gerek. Ehtilap kanun destorda, mırasko varislik kılışta coğrisi, perzenti, atanısının birinci reddeki varisla ikeliki belgilengen. Bu dilo misalı da Yue Qingqing'nin adısı Yue Gang vapat bolganda, Xotini Xilan, oğlu Yue Qingqing ve adısı Yue Liang, anısı Seyfang birinci reddeki varis hesaplanıdı. Bırak bu dilo misalı da talaş tartış buluvatkan öy, aynı çağda Yue Gang bilen Xilan'nın ortak mülki. Şunun üçün mırasının yerimi Yue Gang'ı təvə. Öymülüknün yerimini Xotini Xilan, oğlu Yue Qingqing ve adısı Yue Liang, anısı Seyfang tən bölüşüdü. Şunun üçün Yue Qingqing'nin boğusu Yue Liang, momisi Seyfang öyünün məlum ülüşüge erişeleydi. Yue Qingqing'nin boğusu Yue Liang, momisi Seyfang vapat bolğan ikin, mırasqa birinci reddeki varisladın oğlu ve kızı, yani Yue Qingqing'nin tağısı, dadısı ve hammısı varislik kılıdı. Yue Qingqing'nin adısı ölüp ketkelik üçün, onun kısmığa oğlu Yue Qingqing orun besip varislik kılıdı. Şunun üçün Yue Qingqing'nin tağısı ve hammısı öyünün az ülüşüge iyi buludu. Yue Qingqing'nin anısı Xilan ölüp ketkenlikin, onun mırasığa birinci reddeki varisladın eri, oğlu ve atanısı varislik kılışı gerek idi. Eri vapat bolğalıq üçün oğlu bilen atanısı varislik kılıdı. Şunun üçün onunğı təvə öymülüknün yerimiğa Yue Qingqing ve qeynatısı, qeynanısı varislik kılıdı. Qısqısı, öymülükki nisbətən Yue Qingqing'nin varislik hukuki köprek buludu. Qeynatısı, qeynanısı ve tağısı, hamısının varislik hukuki azıraq buludu. Şinjan bilim mülük hukuki 15. 5 yıllık yerik planını ilan kıldı. Dönde muhbirimiz Pazilet Arslan bu vaxt sözler berdi.
1: Şinjan bilim mülük hukuki 15. 5 yıllık yerik planını ilan kıldı. Muhbirinin Şinjan Uyghur Abdunum rayonluk Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi'nin ilgilişçe Şinjan Uyghur Abdunum rayonunun bilimlilik hukuki 15. 5 yıllık yerik planı yakında resmi besip tarqıtılgan. Yerik planda mundaq aydınlaştırıldı. 2030 yılıga barğanda Yipek Yoli İqtisat Bəlbiği bilimlilik hukuki küçlik rayonu asası cihetten kurup çıkılıp, bilimlilik hukuki kanunçılık kapalıdı texmü takamullaştırılıp, bilim mülük hukukunu koğda seviyesi körünerlik östürülüp, bilim mülük hukukunun kıymeti bağlanmıştır.

ehtiyatsızlıktan yukarı besimlik tok simiği tegip ketip, tok soqıp etip meyip bolup kalsa, elektr energiya şirketi tölem javapkarlıkını üstüge alamdı. Tövende bu vaqtki mazmun dek tınladı bolsun.

Ehtiyatsızlıktan yukarı besimliq toksimiga tegip ketip, tok soqıp etip meyip olup kalsa, elektr energiya şirketi tölem javapkarlıqını üstüge alamdı. Wang Shaoqiang'nın aksi Wang Shaodun biliq tutuş həvəskarı idi. Bir günü Wang Shaodun Wang Shaoqiang'ni biliq tutuş

0: Ion hüceyri bar. Otri hesapta sekundiga 3 million qitim parçalanadi.
1: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tirişçanlıq körsütüdü.
2: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
3: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı, süygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
2: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün hem de erziydi.
4: Mini çikim, mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta biciruldu, rene kibirlik keçirim kılındu.
5: Min tallam, mini mini, sikot işinle test kılındu, şunlukta isabatınız kırdı, asalla nekbul alalaysız.
6: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimiz ne işçiden qaqudu?
5: Mukapat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmen.
0: Kulağını kesip, qosaqını yamaş degen şu da. Küller hakikaten təsli ötuatudu.
3: 90 yıllarda tuğulğan 3.6% kişinin inavetli qarızının qarali daim ötüp gedudu. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırudu. Ula hem istimal həvvisini yığılmaydı. Hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam dep bəkmi arzu qılımın.
2: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçüğünüz bolsun, setib ilişini rət qıladığan kəskinlikiniz mi bolsun?

Sevimli radyo alıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhemen.

Her sönlük radyonu hoşdostla şu tatlı programımızda devamlaştırıvatımız muhabbette köngül şundak. Karşı tereptin kılçılık muhabbet uçkununu körenmişsiniz mi? Her vakit ümit bilen baksız. Muhabbette köngül şundak. Karşı terep sizgi pervasız baksı mı? Siz haman ümit bilen baksız. Ümidinizde üzenmeysiz. Muhabbette köngül şundak. Karşı taraf sizden burunlu vazgeçken bozsa mı, siz vazgeçiş gibi inanmaysınız. Çünkü siz onu yakış görürsünüz. Muhabbet eni şundak, vazgeçimen depli keçenmeysiz. Nurgulluğun muhabbetlik eslimilleriniz ne, muşbeti yok kılanmaysınız. Şundak, köngül şunçilik nazuk, hem çidamcan ki, turmuşta nurgun işlerini özüge sığdırdığan köngül, muhabbette kiçikkini köngülsüzlikini sığdıramaydı. Köngül şundak, o vakti kegende çoğun işlerden emez, en kiçik işlerden ağırıydı, sunudu. Şuna köngülümüzdeki kişilerin köngülünü kayıt kayıt rencitmem. Sizini yakış görgen, siz yakış gördüğün şu kadirdanınız ne, her vakit kadirlen. Muhabbetlik turmuş, her vakit sizgi yer bozsun.

Sizningcha men mashina haydab qichib ketarmanmi? Siz undoq degan bilan hozir ba'zi shopirlar shapkiga amroq, ba'zilari hujjat sumkasiga. Nima deydigandi ma odam? Bo'pti, mashinamning nomerini yozib oling, debdi ochiq bilan. Endi mashinaning nomerini yozib olay deb turishiga shopir Emse siz avval hujjat sumkasida nima borligini ko'rsatishingiz kerak debdi. Shundoq qilib, kichikkini bir ish uchun shopir bilan yelig kishi 20 soat zakollashdi ekan. Endi bu yerdagi masalani tahlil qilib ko'rdigan bo'lsak, odamlar o'tirsidiki, ishonchga berib taqiladi ekan. Kichik munosabatda biz o'zaro ishonganda, ishinish bo'lganda bu munosabat oddiylashadi, qulayliklashadi. Güzelleşidi. Uzakçı davamlaşidi. Şuna deyimiz, karşı tarafka işenç duygusu bereleydiğin bulun. Şundakla hem işin eleydiğin bulun. Genundak bolsa, küllerimiz davamlıksılar üçün.

Sevimli dostlar, şu tapdı programımız davamlaşıb atıdı. Əmdiki temimiz yaşlıq üstüdü boludu. Yaşlıq o güzellik toyunğan meyvelik bağ. Yaşlıqda kalbiniz gül, qaddiniz tağdır. Yaşlıq o kalbinizdə otluq arzularının küvəcigən vaxtı. O ömrünüzün ən esilçi. Bağlarınızda söygü çiçek uruqlarının bıxlanğan vaxtı. Yaşlıq o anlap kalmaydıgan mungluk melodiya. Şundaq, yaşlıq o hayatımızdan en güzel, ama en kısqı vaqti. Yaşlıq o hem yedi. Her kandaq vaqtta bizge aktif energiye, coşkun keyfiyatının yar boladıgan vaqti. Şundaq, yine hayatımızdan bir bütün devrige puhtu ul samsaq bombaydıgan altındak vaqti. Emdi ben hemimizni şu yaşlıktaki coşkulluğu başlap bardığan köydün birini soğuk kılımın. Kenonda bolsa merhamet.

0: sevmeyenden seni hiç kaçan.
1: Her sevimli dostlar, şu tatlı programımız dağılmış batıdı. Bir yaş okutkuşu bulup, mektepki yeniden iş düşükken de tecrübesi yetersizken. Ehvalını pişik bilmeydiken, lekin özünü kemsitmeydiken. Özlü köstüş arzusu, yeni vaziyet yaratış iktidarına ait kuşlikken. Şunu bilen, teşebbüskarlık bilen talep kılıp, bir kıstırma sınıfının sınıf müdürlüğünü öz üstü kaptı. O dersini estağidil teyarlaydıken, daim yerim keçik iç işleydiken, dersini kümül koyup ütüdüken. Şunlaşka rehberlerinin, okuğucularının yakşı bağısı erişipti. Yerim yıl ötmeye turup, baş götürüp, ten dimetikle işi de helili közgü görünüp kaptı. O çonkur tesirlengen halda şundak dertti. Aktif boğan özünü köstüş arzusu yakşı derse. O ademge şenç, reyret, şicaet, kuş kuvvet ata kılıdı. Şundakla ademge pürset ve muhabakiyet bəxş idudu. Şundak deyişki boludu ki, turmuşta meyli hizmet ya ki başkışladı bolsun, başkaladın biraz aktif bırak boğanda, başkaladın köprek pürsetki erişkili boludu. Muhabakiyetke tez yıkıllaşkılı boludu. Her vakit dostlarımızga aktif royu halet, aktif pozisyeni tevziye kılımız. Küylerimiz devamlı huzurum.

0: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Bugün 2026 yılı 10. ayının 3. günü, şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Başşuji Xi Jinping'nin Cunha Xalık Cumhuriyeti Kurulğalıqının 77 yıllığını təbrikləş kütülüsü yaptığı kılgan mühim sözü kadrla ve ammarsıda kızgın inkas kozgıdı. Cayla istimal mənzirsi ve kesip altı da yanlıq yaratıp, dəmeliş mezgildeki bazarga yeni hayati küç koştu. Cungu'nun 21. əsr Deniz Yepek yolunu tan kuruşuna oturup koyğalıqıga 13 yıl boldu. Alaqını ravallaştırış ve ıksas oda əmkarlıqı özleksiz çoğunqırlaştı. Ötken 24 saatte Saudi Arabistan'ı Kusay Kurallıkları kontrollüqüdeki nurgun caylarga 94 kıtım hava hücumu kıldı. Otur Şarık rayonu vəziyetinin doğumluq ciddilisi səbəblik Ormuz Boğuzi su transporti tosalığı uçurdu. Yer şarda imek bağısı örledi. Əmdi dixtinla haberlerimizden təfsili məzmullurdu bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başşuji Xi Jinping Cunha Xalıq Cumhuriyeti qurulğanlığının 77 yıllığını təbrikləş kütüviliş ziyafətində mühim söz qılıb bunlarını təkidlədi. Uzaq müddət izdənish və əməliyyatın ötküzüş arqılıq Cunguçi sosializm tüzümü gayet zor əvzəllikini namayan qıldı. Dövlətimizin dövlət idarə qılış sistemisi və idarə qılış iqtidarının zamanıviləşiş səviyyəsi üzlüksüz östü. Cunha milletinin uluq gülünüşünü işğa şürüşünü tosıp qalğılı bolmaydı. Başşuji Xi Jinping'nin mühim sözü kişini cesaret bilen ilgirleşki ündeydi. Kadırla ama Başşuji'nin mühim sözünün royunu əstaydıl ögünüp, izcillaştırıp, bir niyette itibağlı.

0: Hürmetli radyo alıcılar, MD Dünya Gınazer programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: Radyo alıcı dostlar, Dünya Cungo'nun pen teknikide yenilik yaratış, tövən katlam logikisinin baştın ahir, eçivitiş, həmkarlışış, öz ara mənpəət yetküzüş, ortak payda iliş, pen teknikinin olgı besişka, yaxşılıq qarab tərəqi kılışını ilgiri sürüş. Teknik terakkiyat neticelerden her bir adamını hakiki nebki eriştiriş şikayetlikini tekimi eniq görüp yetti.
1: Kızıl Deniz bilen kumluk arasında Cungo-Mısır hemkarlıqının kaynam taşkılıqı çömgerlikini his kılış.
0: Yakında Polşa'nın Varşava'da ötküzülgen 21. növetlik Xalqara Hidrogen Energiyası, Nezariyası ve Kuruluş Hel Kılış Layası muhakimi yığınıda tenarıq, bazar, ve təminat zənciri ən köp tılığı elindiğən temi bulup qaldı.
1: Tövendi diktinlar, proqramımızın təpsili məzmi olurdu bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Mısır'ın Kızıl Deniz sahili, Süveyş ülkesinin Sokna portu'da şerhtin kelgen yük paraxutları asta-asta kırgakı yıkılaşmaqtı idi. Yük avtomobilleri görüldep ütüp durattı. Ancı yıraq bolmağan cayda, Cungu Mısır Tayda Süveyş İqtisad Soda Hemkarlıq rayonu da zamanevi zavut öyleri rədlik bulup, şu caydaki yaşlar ciddi, tertiplik, aldıraş işle vatattı. Deniz su yolu yıraqlarına tutaşkan bulup, kesipler bağcı rayonu makallaşkan idi. Kemiler, kişiler ölçüp durattı. Tağ denizden halkıp, birlikte alğı ilgirle vatkan Cungu-Mısır hemkarlıqının canlıq mənzirisi bu yerde asta-asta namayen bulmaqtı idi. Tayda hemkarlıq rayonu 2008 yılı kurulgan bulup, bugünkü günde bir belbağ bir yolunu tən kuruş təşəbbüsü bilen Mısır'nın Süveyş kanali koridori iqtisad belbağı kuruluşunu cipsilaştırıştaki ülge körüstüş türüge aylandı. Tayda hemkarlıq rayonunun kengaytiligen rayonda 2016 yılı 1. ayının 21. günü iş başlangan bulup, kuruluş puxta qadam bilen ilgirledi. Yeni energiya, tokumichilik, Ayl elektr saymaları qatarlıq sahalardaki yeni türler arka-arkadan bu yerde imzalanıp, iş başlanıp, işlep çıxırışkı kürüştürülüp, Mısır iqtisadı bilen bolğan yuğurma tıraqiyatı üzlüksiz çoğunqurlaştı. Emili boldi. Cungu karxanalarının məbləq siliş qızğınlığının üzlüksiz işçiğe əgişip, Bağcı rayonu bultur yeni xaribke 2,186 kvadrat kilometr kengaydı. Cungu Afrika Tayda Məbləq Siliş Payçəklik Şirketinin Kəsib Yer Mülük Sodigar Çakırış Baş Nazaratçısı Can Yişan Mundaqtidi. Tayda Həmkarlıq Rayonu bugünkü gündə Mısırdaki Universal Muhiti ən yaxşı, Məbləq Siliş Zişliqi ən çoğ, Birlik Hasılati ən yuqarı. Cungu Məbləq Salğan Karxanılar ən köp sanayət rayonlarının biriga aylandı. Sodigar çağırıştımı kesiplerini yürüşleştiriş ve karxanalarının süpüti teximu təkidlendi. Cungu Mısır şerikçilikideki Şiriyen İgmek Yokur Bisimliq Elektri Çeklik Mesuliyet Şerikti Tayda Hemkarlıq rayondaki başlamçı karxanalarının biri. Köp yıllardan bu yan karxana Yokur Bisimliq Elektri Üskünlerini yerlikleştirip yasaşını işe aşırıbla kalmay, Yana Mısır'ın nurgun muhim elektr energiya ul əslər türlərge qatnaşdı. Şirkətin baş direktori Li Jianfei mundaqdı. 2008 yılı qurulğandan bu yan şirkət 35 EPC, yani layihələş, sitivilish, quruluş qılış türü və 28 yekki maşını bilən təminləş törünü üstüge ilib, Mısır'ın Nil Deryası boyudaki nurgun transformator punkti kuruluşuğa katnışıp, şu cayının elektr energiyasını yuqur süpətlik yetküzüşke yardım verdi. Bu yıl 3. ayıca şirket Mısır'ın Garbi Şimalı'daki yeni deltada kuruşunu üstüge alğan 3 transformator punkti da muvaffaqiyetlik tok yetküzülüp, Mısır'ın kumluğunu bostallıqa aylandırış

0: Hürmetli radyo alıcılar, kilowatt derecelik tecrübe kurulmasının megawatt derecelik sanayet sistemisi gıçı, hidrogen işlep çıkargılı bulamdu yok ne muzakir kılıçtın, tenerhi kançilik kim seti valıdu diyenini sürüştürüş gıçı, yakında Polşa'nın Varşava'da ötküzülgen 21. nöbetlik halkara hidrogen energiyesi nezeryesi ve kuruluş el kılıç layiyesi muhakkımı yığını da tenerih, bazar ve teminat zinciri en köp tılgı ilingan temi bolup kaldı. Yakınki yılladın buyan Avrupa hidrogen energiyesini sanayette karbonsuzlaştırış, energiye sistemisinin evrişimlikine aşırıştaki muhim tutku dep kardı. Lekin bir türküm türlerinin planlanıştın emliliğişiga egişip, Avrupa'nın hidrogen energiyesi terakkiyatı, teknika ve siyaset arkalı kuzgıtıştın tekimi riyal iktisadi sınakı karap yüzlendi. Hidrogen energiyesinin muhim noktası oruntuluklaş. Ukrayna krizisi küçeygendin kiyin Avrupa'daki nurgun devletle energiya import menbesini zor derecede tengşidi. Lekin sırtkı tayini veriş tügümedi. Avrupa İttifakı Komitetinin sallık malumatı da körüstülüşçe Avrupa İttifakı'nın 57% energiya istimali yanıla taş katma yıkılığını import kılıçtın kilidiken. 2025 yılı alakadar import sonması tahminen 340 milyard euro bolgan. Avrupa İttifakı Komiteti bu yıl Avrupa İttifakı'nın terakkiyat kademini tezletişten ibaret bir yürüyüş hareket layihasını otturgu koyup, pakız energiyanın tipini özgertişini iktisat, rekabet küçü ve bihaterlik ihtiyacı dep kardı. Bu nöbetlik muhakimi yığınının reisi, Polşa Devletlik Yadro Tetkikat Merkezi'nin müdürü Yakup Çubiki mundaq dedi. Avrupa ilgiri Rusya'nın neft gazıga yüksek derecede taynattı. Bugünkü günde yeni energiya menbesi ve teknikisi üstüde izlengende bir xil tengponsuz taynıştın kutulgandan kiyin, yani yeni tengponsuzluk münasibeti şekilleniştin sakılınış gerek. Bunun açıkçı teminat menbesi ve teknik liniyesinin köp menbelişi de. Hidrogen energiyesi kelgüsü energiya sistemisinin türüklerinin biri buluş gerek. Kespi zatla bir dek mındak tep kardı. Hidrogen energiyesinin muhimliği barlık energiyanın oranını eleştemez. Belki yukur nispetteki tırılma energiya sistemisi ve bulgama azayış kıyım bolgan kesiplerde oran toluklaştı. Amerika Kaliforniya Daşösi Owen Şöbü Mektipi Pakız Energiya Tetkikatkanısının profesörü Jack Berovo mındak dedi. Şamal energiyesi, kuyaş energiyesi nispetinin eşiğe egişip, toktun vazgeçiş, menpi tok bahası ve tok yetküzüştiki boğma halet katarlık meselele künseri gevdilenmekte. Pekat şamal yorukluk arkalık tok çıkırış ve bataryanın energiya saklışığı taynıpla barlık meselelerini halkılığılıp olmaydı. Elektrolizlap hidrogen işleş arkalık, elektr energiyesi bazırını yıkılgu, kimya sanayiti katarlık bazarla bilen tutaştırgılı boludu. Sodalaştırışta katmal vaziyetini buzup taşlaşkı doğru geliyordu. Hidrogen energiyesi teknik terakiyatı tehi pişip itilgen bazar ilip gelmedi. Kespi zatla mındak dep görsetti. Hidrogen energiyesi kespinin terakiyatıdaki açkışlık mesele kılgılı bolamdu yoktun. Bazar kubul kılalaydıgan tenerik bilen işlep çıkırış. Hem de uzak müddetlik heridar tepişini işkı aşırış, aşıralmaslık karab buruluş yasamakta. Halkıra Energiya Mekkemesi 6. ayda ilan kılgan dokulatta mındak deyildi. 2025 yılı yer şarının hidrogenge bolgan ihtiyacı 100 milyon tonnudun aştı. Bunun hemmisi digidek neft ayrış ve sanayet katarlık en enevi işlağı merkezleşken bulup, tüven karbonluk hidrogen işlep çıkırış miktarı aran 1 milyon tonna. Yer şaharda işki kırıştırılgen elektrolizlaş kene iktidarı bultur bir katlanıp 4 gigawattın aşkan bolsu mu, lekin bazarning kengayishi ilgirki mo'lchardan ko'rinarlik osti bo'ldi. Mablag' selishdiki farq texim ro'shan bo'ldi. Xalqaro energiya mahkamasi mundoq dedi. 2025 yili tuvan karbonlik gidrogenga mablag' selish vaziyati ojizlidi. 2030 yilgacha mablag' selish va'dasiga erishgan hamda o'z qaralida ishlab chiqarishga kirishtirish mumkinchiligi bo'lgan turlarda shakllangan tuvan karbonlik gidrogen mahsulot miqdori 10 million tonnadan taxminan 6 million tonnaga tuvallishi mo'ljarlanmoqda. Bu organning qarishicha yuqori tanarix ehtiyoj aniq bo'lmaslik, qonun nizomlar murakkab bo'lish va ul aslalar yetarsiz bo'lish yanila kasbning kengayishidagi asosliq to'salg'u ekan. Chupiki texnikini tajribaxonadan bozorga yuzlantirish uchun vaqt, sabrchanlik va mablag' kerak dedi. U mundoq deb qardi. Gidrogen energiyasi bir qetimlik yuqur dolqinni boshdan kechirgandan keyin qaytadan qarab chiqish bosqichiga kirvotdi. Keyingi qadamda yanala tanarixni tövallitib, ishonchlikki va yosilishchanligini yuqur ko'tarishga to'g'ri keladi. Xalqaro ta'minot zanjiri barpo qilish. Tanarix ehtiyoj mablag' selishdan boshqa Yevropa qandoq qilganda avrishimlikka va baho ustunligiga ega xalqaro ta'minot zanjiri barpo qilgili bo'ladi degan yana bir masalaga javob berish kerak. Yevropa ittifoqining bulg'imsiz sanoat qonun loyihasida ta'minot zanjirining avrishimligi pokiz texnik setivilish va yangi energiyani kim ortiq qilib setish doirasiga kirgizildi. Yevropa İttifaqı Komiteti bu yıl 7-ci ayda ilan kılgan yetekçi hüccette munula oturgu koyuldu. Amevi çıkımıda en tüven bahanıla mukapatlaşkı bolmaydı. Yine türünün Yevropa Pakız Energiye Teminat Zancirinin sicilliki ve evrişimlikigi koşkan töhpüsünü mü oyluş gerek. Çöpeki mındak dedi. Polşa, İtalya, Germaniya, Portugaliya, Shvetsiya, Norvegiya va Daniya qatorliq Yevropadagi hamrohlari bilan birlikda gidrogen energiyasi texnikasini ilgari surdi va kasblarni amaliylashtirdi. Yevropa belgilik darajadagi texnikada mustaqil bo'lish iqtidorini hozirlashni umid qiladi, lekin bu boshqa rayonlar bilan bo'lgan hamkorlikni to'xtatishdan darak bermaydi. Xalqaro energiya mahkamasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha 2025-yili yer shari elektrolizlash qinining generatorlar sig'imchanligi bir qatlanib 4 gigavatdan eshib ketgan. Buning ichida Jungo yangidan ko'paygan generatorlar sig'imchanligining 4dan 3 qismiga to'p qo'shgan. Chopiki mundaq dedi. Polsha bilan Jungoning fan tadqiqot apparatlari material tadqiqoti sistema qurilishi qatorliq jihatlarda hamkorlikni qanot yoydirdi. Ikki taraf qandoq qilib texnikani tajribaxonadan yosimichilik va bozorga yuzlantirish ustida o'rtaq izlanayotdi. Kelgusidagi hamkorlik yana savdo va kasbni qo'llanishgacha kengayishi mumkin. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatishbadiq. Bugungi programmamizning diktorlari Gulbahram Muxtar bilan Abdursul Abdiriyim. Növətçi muhariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüymən. Boldu qılaymı digən. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
3: Men tamoq yetkizgichi. Boran chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasam-la, qaytadan jonlanib ketaman.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2020'li 6. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 21. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, partiyanın yeni devirdeki teşkili Luşen'ini yakşı izcillaştırış ve emel iyileştiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

0: ergiz yol koymaslık gerek. Sapa ve iktidar ötkülünü çın igilep, işlanın terakiyat ihtiyacını çördüyen halda benzi seplep, kadır işiltip, iş kılışını halaydıgan, hakiki iş kılıdıgan, işini vücut çıkıralaydıgan kadırlarını vaxtıda baykaş, vazifeyi koyuş gerek. Yaş kadırlarını terbiyeleş, tallaşta eğlalır işçinin tekimi eğlalarını tallap, süpetki ehmiyet veriş gerek. Mayısını tartıp östürüş gibi olmaydı. Ölçemini tövenletip telep koyuş tekim olmaydı. Yaş kadır tallaş arkalık barlık kilodu. Şundakla terbiyeleş ve başkuruş arkalık barlık kilodu. Kadırlarını terbiyeleş, yetiştirişini küçeytip, kendi kadırlarını siyasi sapa, nezriye seviyesi, kesbi iktidar, emniyet maharti cihette devrinin terakiyat kadimige yetiş mağalaydan kılış gerek. Kadırlar tüzümü ıslahatını çonkurlaştırıp, kadırlarını ideye cihettin, hizmet cihettin, stil cihettin, intizam cihettin başkurduğun katlık başkuruş mekanizmini mükemmelleştirip, kadırlarını östürüşkü mü, çürüşkü mü buluş, kırgüzüşkü mü, çıkırışkı mı buluş kütürütkü bulup, ıhtıdarlıklarını östürüdüğün, eğlalarını mukapatlaydıgan, ıhtıdarsızlarını çürüdüğün, naçarlarını şallaydıgan, doğru yönlüşünün şekilinişi kütürütkü buluş gerek. Kadırlarını mesuliyetinin zimmisi geliş, netici yartışkı rıgbetlendiriş ve koğdaş mekanizmini orantıp, takamınlaştırıp, hakiki türde dadıl mesul boludugan kadırlağı mesul buluş, mesuliyetini dadıl zimmisiga alıdugan kadırlar üçün mesuliyetini zimmige iliş, tutuşka başkuruşku cüret kılıdugan kadırlağa tirek buluş gerek. İhtisaslıla terakiyatıga dair tüzülme mekanizm ıslahatını çonkurlaştırıp, ıhtisaslılarını kırgözüş, yetiştiriş, işiltiş, bahalaş, yötkeş, rıgbetlendiriş katarlık cihetlerdeki tüzülme, mekanizm tosalgılarını buzup taşlap, tehimi ahtip, tehimi uçuk, tehimi ünümlük bolgan ıhtısasla siyasetin yolu kuyup, celip kılıç küçü ve halkıra rıkabet küçüge ige ıhtısasla tüzümün sistemisini şekillendirip, tırışıp, cahandaki ıhtısaslarını ken dairde celip kılıp, işiltiş gerek. 5. Partiyanın teşkili tüzüm kuruluşunu yakış tutuş gerek. Demokratik merkezleştiriş tüzümü, partiyemizin tüp teşkili tüzümü ve rehberlik tüzümü. Partiye 18. kurultaydı boyan, partiye merkezi komiteti ilgirikin bulup, yeni vaziyetteki partiye içindeki siyasi turmuşka dair birkaçı mizan, partiye grupsi hizmeti nizami, yerlik partiye komiteti hizmeti nizami, partiyanın hizmet organları nizami, yaçik hizmeti nizami ve yeza devlet karhanesi, organ asasi katlan partiye teşkilatı hizmeti nizami katarlık teşkili kuruluşka dair partiye içindeki bir katar kaydın nizamlarını tüzüp çıktı ve tüzüş kirgizdi. Partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 4. umumi yığınında partiyanın merkezlik birlikini koğdaydıgan teşkili tüzümlerini takamullaştırış, partiyanın rehberlik tüzümü sistemisi de çıntırış ve onu mükemmelleştirişinin mühim mezmunu kılınıp, devlet tüzümüge ve devlet idarikli sistemisi kırgızıldı. Merkezi komitetinin alakadar tarmakları, her derecelik partiye komitetleri emniyetki birleştirip, partiyanın teşkili kaydın nizamları ve partiye merkezi komiteti oturup koygan taleplerini konkretlaştırıp, teşkilat tesis kılış, teşkili turmuş ötküzüş, teşkilatını yürüştürüş, teşkili cihetin başkuruş, teşkili cihetin nazaret kılış katarlarını öz içige alğan mükemmel teşkili tüzüm sistemisini berpa kılıp ve takamullaştırıp, partiye komitetinin partiyeni umumüzlük katlık idare kılıştaki asasi gevdelik mesuliyetini emelileştiriş tüzümünü mükemmelleştirip, hem de icra kılışını yakış tutup, partiyanın teşkili kuruluşunun tüzümleşiş, kilipleşiş, ilmileşiş seviyesini üzlüksüz östürüş gerek.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügün iş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 29. günü, Jongo Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 21. kitimli kolektif ügün işe riyasetçilik kılganı sözlügen, partiyenin yeni devirdeki teşkili lojenini yakışı ızcılaştırış ve emel iyileştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

0: Radio anıqıcı dostlar, əmdi Canı Enikki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün Canı Enikkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin birlikdə qulaq sepaq aylik. Bugün dövdümüzdeki güzel caylarını sayat qılımız. Сөт бұрынғыда кетімас болып қағыны қата дұйғымы, яки рас мүшіндақ мұ? Бүгін күшкі мұнасәтлік қызғалық белімләні сөзіп бермін. Бүгін ене 105 ихтималлығы найты түвен болған ғалиті ішіланымы сөзіп бермін. Сіздің атрапыңызды мұ, кірімсіз юріштің қоқыдыған қызла ба мұ? Үйіңізді ке әрмәкіштіңіз немішкі бара-бара сізгі оқшап қалуды. Хош қадырлық тосла төндәміз бірлікті бүгінке жаған саятымызды башлайтамдық. Қадырлық достар, әмілетті біз әрқайтым сыртқы саятқа шыққанда алдын саят планы түзіп, пилалық саят қылымыз. Лекен, әрқайтым саятын қайтып келгенде найт арғылық іс қылымыз. Яны бәзілі болса саят кім маңымен деп ұлыман алайды. Бәзілі бір мейдан қайнап ташқылық үшімген саят мұ найт қызықарлық болады. Бүгін көпчілік білен білі дамлық төртімізге гүзел жайланы саят қылымыз. Вақтыңыз болса, сіз мұ беріп айналып келін. Жаңшедікі Ганжу шәрі. Ganjuning taqdariyalari go'zal, shahar ko'chalarini aylansangiz shunchalik rohat. Bu tar ham uzun ko'chalarda mansangiz, ularning yana nurg'un olaydi mazlik taomlar borligini bayqaysiz. Agar aylanib berib qolsangiz, damilib yana davomli aylansangiz bo'ladi. Siz mo daryo bo'yidagi piyodalar yo'lda mansangiz bo'ladi. Mayin shamol subsizik daryo yuzini sepab o'tadi. Fujiandagi Jiangju shahri kishilarga umumiy jihatdan naydira tuyg'u beradi. Саят чәр болу сүпті білән мүккәмәл ічеш вә таварлаштырышқы оқшымайды. Жанжудекі мәнзір нұқтыларда бір қыл қадыми шәр тұйғысы бар. Жанжуның ұмыми малбасы еніліна айты достана. Бұ ерді сіз нұрғын деніз мәсілаттарын еләйсіз. Ентай. Ентай кіші көзір бейгішлайды әм аяты күшкі толуды. Сап құмлық сайылы, көп-көк деніз, топ-топ, ақ бұлытла көк асмандан ұчып өтуді. Бұланың әмісі адамның ықтиярсыз аяжанғы салуды, яны гүзел мәнзір айоларын айлынсыз дейхи. Чиңдау. Чиңдау шәрі пияды айнылышқымы мас келдіған шәр. Болып мұ Чиңдауның көні шәр айында сіз бұ айланың чоң дарақның астығы жығылып шахмат ойнау атқалықыны. Мұм айланың ойының алды долдырып паранылыш атқалықыны көр әлейсіз. Яна Гуаншан бірінжі үйолі, деніз тамаш қылыш үйлі қатарлықла нұрғын саятчыны жалап қылған. Шынақла шу жайды кересамла берешін аң яқш көрдіған жай. Чиңдауның деніз мақсуатларымы өзгетчі. Бұ ердеке деніз мақсуатларының әмісі нәқ мәйданда таярланды. Еңі, әгер беліқ тұтыш әвәскарлары беліқ тұтышының қойшалықыдың бәрман болмақчы болса, шу жайдегі беліқ жылабылан ала қылышып, бірлікті деніңізгі чықып беліқ тұсу болуды. Бұ мұ бір қойшалық іш. Вақтыңыз болса, айлыңыз келәбілән, як өзіңіз ялғыз беріп айналып кәсіңіз, хақиқаттан мұрағат жұмы.
1: Бұрадар, сіз бұ бейхатарлы қалыпыған неміш кей алмай токсикілік есіп қойсайыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұн бейхатарлық үшін әмәс ма?
2: Әк аварчылық кәндіп жу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсім чечімні біз бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәқімді сақылап қалды әмәс ма? Ойлап беғна, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Ора, бейхатарлық мұйым, токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшурын қауіпіне азайтуды.
3: Токсиклет менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбедім. Бейхатарлық қалпықы сізді қоғдайды.
0: Сүт ва әрхіл сүт мәсілатлары қалықның тән сапасыны өстіріш, озықлық сағламлықыны күчейтіште интайын мұйы мәхметкеге. Бірақ, бәзіләнің дайым, кичік уақытымдегі сүтләні бәксе ғындым. Азыр сүтләді баған сері сүт бұрқы қамыды. Кичік уақытымдегі сүтіні бірдәм қойып қойсыла бір қабат қилін қаймақ чықатты. Найты құйық пұрақлық. Азырқы сүтләні ішсе су дәхлет етейді деген гепларын аңлап тұрымыз. Немішқа азырқы сүтіне кичік уақытымыздегідек ішілік әмәсі есқылымыз. Bu ballık devirdeki süzgüç eyneklik hatırını güzelleştiriş mi? Ya ki kal üstüde rastalı özgürüş yüzbegellik mi? Biz sütünün purgudan başlayıp düşünüp bakaylı. Sütünün temi kanak şekillengen. Kal üstüdeki temlik maddelerinin şekillenişi de asaslığı üç kıl yol var. Birincisi yem haşek. Sütünün temi seyirinin nemi işi bilen zeç münasibetlik. Seyir yiyen nersle hazim kılış yolu arkalı kanğı sümürülüp, süt bezi katarlık sırtki tokulmalarına yötgülüp, ahırda süt kikirip, sütünün temigi təsir yetküzüdü. Məsələn, nurgun tədqiqatlardan bayqılışca, otçöplənin içində nəcə 10 xil xuşbıraqmadı bar işkən. İkinci bir qış mühiti. Mühitdiki xuşbıraqmadılamı burun arqılıq sümürülüb, öpkə arqılıq qan sistemisiga girib, ən axırda süt kikirədi. Yaxşı təm süt kikirəlgən işkən, ondaqda nacar təmü təbili süt kikirəliydi. Şuna məzlik sütünün təmigi eriş üçün yaxşı yem xəşək və pakız mühit buluşu kerek. Üçüncisi, öz bədindiki midabolizm. Kalı yegan yemxeşek sümürgen hava, hazim kılış yolu ve nefesini sistemsi katarlıklağı kırıp kanğı sınıp kırdı. Bedende bir katar mürekkep metabolizm ceryanı arkalık mol temlik birikmelerini şekillendirdi. Bu, yağ kislatası, alkogol, ester, işki ester, aldegit, keton, fenol, efir, güngürtlük birikmeler ve terpin türdeki birikmelerini öz çıkalıdı. Ondaqtan, yemiş için sütünün tam özgürüp kalğanda kes kılımız, Көпчілік сүтінің тәмінің өзгергерлігіні бұрынғыдақ ішілік әмәскіні ес қылышы да мұндақ бір қанчы сәріп бар. Бұның біріндісі шәқси тәсірат вә әс түтіштікі пәріқ. Адамның тәмсізгісі есиятның тәсір көпчірайды. Кішілі әмейші балылық әсілімлеріні гүзәлләштүрішкі майыл болып, өтміштікі шәйілеріні тихімі гүзәл деп қарайды. Шуңа кішілерге ілгерікі сүтіні тихімі ішілік ес қылдырды. Оның үстіге яшының жоңайшыға әгішіп, кішілерінің тәмсізгісті өзгіріш болады. Bizning ba'zi tamlarga bo'lgan sezgurligimiz tuvalab ketgachga, hozirgi sut kichik vaqtimizdagidek ichishlik bo'lmay qolishi mumkin. Bo'libmi, cho'ng bo'lish jarayonida biz har xil yemaklarni yeymiz. Yeydigan yemaklarning turi borgan sari ko'paymoqda. Bo'libmi, har xil yuqori qandlik, yuqori tuzliq, yuqori mayliq, ta'mga ahamiyat beradigan yemaklar borgan sari ko'paymoqda. Yuqori qilak kishilarning sutning tabiiy ta'miga bo'lgan ta'siratiga ta'sir yetkazgachga Hər xil təmlərinin qıdıqlışı bilən, biz asalı sütünün təminən suzuşub, məzisiz bu qağalıqını yiz qılımız. Hər günə hər xil məzlik təmaqlarını yeb künüb qasaq, qatlı quruq təmaqının oxşumaydıqalıqını yiz qılığınımız bu oxşaş. İkincisi, seyirinin yemxəşki və biqış muhiti. Seyirinin biqış muhiti və yemxəşki sütünün süpti və təmigi bivasitə təsir görüstüdü. Sütünün təmi, seyirinin nemi yeşi bilən ziş münasibətlik. Seyir yegan narsla azim qilish yo'li orqali qonqu sumirilib, sut bezi qatorliq sirtqi to'qilmalarga yotkilib, oxirda sut kirib, sutning ta'miga ta'sir yetkazadi. Shunga seyir yeydigan yem xashak o'xshash bo'lmasa, sutning ta'mi o'xshash bo'lmaydi. Hozirgi zamon baxmichiligida seyirlarning oziqligini tamponlashtirish uchun yem xashak ilmiy tangshalgan aralashma yem xashak, ya'ni ko'moqonoq dadur qatorliqlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, ananaviy tabiiy o'tchep emas. Shunga sutning ta'mi o'xshamaydi. Beqish muhitini ko'p so'zlab o'tirishning hojati yo'q. Necha 10 yillik taraqqiyot orqali bizning turmush muhitimizda zo'r o'zgarish bo'ldi. Sut kalalarining turmush muhitida ham shunday. Shunga sutning ta'mi mo ta'sir ko'rsatadi. Uchinchisi, ishlab chiqarish hunar san'atining ta'siri. Hozirgi zamon sut ishlab chiqarish hunar san'atining o'zgarishi mo sutning xushburqiga ta'sir ko'rsatdi. Oldi bilan ta'sir eng cho'ng bo'lgan bir hunar san'at taksi bir taraf qilish. Kal üstüde may bar, may su bilan aralashib erimaydi. Odatda sut tomchisi yuzidagi sümirilgan oqsilga tayinib suvda jimje turadi. Ammo may bir qadar yeniq bo'lib, bu sut tomchilari sutning ustingi qavatiga laylashgan mayil. Ustiga laylab chiqsa bir qavat qaymoq hosil bo'ladi. Nurg'un kishilar burunqi sutni puroqli, quyuq deb qarab, yana doim qaymoq tutamdu, tutmamdu deganni hukm asosi qiladi. Amaliyotda qaymoq yog'ning qatlamlarga bo'linishidan hosil bo'lgan. Sutning qatlamlarga bo'linishi pishiqlab ishlash jarayonida ancha yaxshi ishlamas. Kişiga tekşemestek tuyğu berdi. Şunaqlar kişiga yeng emestek mi tuyğu berdi. Şuna hazırkı zaman sanatlaşken kalüsti tekşi bir taraf kılındı. Yani sırtkı küş arkalık kalüsti danıcılarını kiçikletken de adette kalüsti danıcıları əsildikinin 10'dan 1'e tövəlləydi. Onun qavetləgi bölünüş sürüti əsildikinin 1%-ki doğru kilidi. Tekşi bir taraf kılış arkalık kalüsti adette qavetləgi bölünməydi, amma təmi sözləşib getirdi. İkinciden dezinfeksiya qılıp qızdırıp bir taraf kılışma sütnün xuşburqığı təsir görüstüdü. Odatda pastlercha mikrob o'ltirish temperaturasi tuvan bo'lsa, sut texmi mazlik bo'ladi, ya'ni biz doim deydigan yangi sut bo'ladi. Ammo odatdan tashqari yuqori temperaturada bir taraf qilingan sutning temperaturasi yuqori bo'lganishqa, xushbiroq moddalarga bo'lgan ta'siri texmi cho'ng bo'ladi. Shunga ishlangan odatdagi temperaturdagi sutning ta'mi suzroq bo'ladi. Ammo mayli yangi sut bo'lsin yoki odatdagi temperaturdagi sut bo'lsin, oziqlik farqi cho'ng bo'lmaydi. Yangi sutni sovuq saqlashga to'g'ri keladi, sirt qilib chiqish qulaysiz. Adatki temperaturdaki sütni soğuk saklaş acısız bulup, saklaş ve elip yürüşke kolaylık. Ozuqluq tərkibinin təsiri. Kolostudiki təmlik maddalı asaslıqı onun yağlarına mərkəzləşkən, onun qazı aqsıl, süt qanti qatarlıqlamı onun təmigi təsir görüstüdü. Yağqa kolostudiki mutlaq köpsandiki təmlik maddalı yoşurungan bulup, kolostunun məzilik buluş bu maslıqı, içlik buluş bu maslıqı yağ mıqtar bilən seç münasibətlik. Təmi quyuq kolostunun ozuqluq qımeti texmi yuqru bulamdı. Əməliyyətdə kolostunun məzilik buluş bu maslıqı onun ozuqluq qımetinin yuqru tüvəliki bilən bütünləy tənlik bəlgisi qoyuşqı bulmaydı. Kolostiy tərkibidiki ozuqluq maddalar, cümlədən may, aqsıl qatarlıqla haqiqətən kolostunun təmigi təsir görüstüdü. Amma quyuq yək quyuq əməsliki sütunun ozuqluq qımeti hüküm qılışının ölçüməmiz. Əməliyyətdə kolostiy qançı quyuq bulsa, şünç yaxşı bulayı vərməydi. Məsələn, nurğun sütunun təmi maydı buludu. Adatta may tərkibi yuqarı süt texmi məzilik buludu. Amma hazır köpçilik may köp öpkəsi yaxşı bulmaydı, səmirib ketidu, dəb qaraydı. Onun üstüge quyuq puraqmı asalı özgürüp ketidu. Şuna süt setib alğanda alaydı təmini qoğlaşmay, çoxum xuş puraq buluşu kerek degen tələb bilən setib almaslıq kerek. Kolostiy içiş asaslıqı bizden əla süpətlik aqsıl və kolostiyi erişibizgi yerdən verudu. Süt alığında sütün xuş pırkıqılı qaraşqı bulmaydı. Bəzi sütlərinin alaydı xuş pırkı, süt pırkı buluşunu atayın. Sütünü yaxşı tallaşda, ən mühimi yanılı ozuqluq bəlgisi və material tanışış cədvəlgi qaraş gerek. Ondaqda sütünü qandaq tallaş gerek. Birincidən, aqsılığı qaraş gerek. Bu, sütünün alaydı mühim ozuqluq tərkibi. Dövlətinin ölçümü qasaslanğanda, sapkalı üstüdeki aqsıl mıqtari 2,9 gram ər 100 ml-dən yuqri, ya ki, şununla tən buluşu gerek. Bu, ən tövəncək. Əlbəttə, aqsıl mıqtarı qanç yuqur bolsa, nəzəriyyə cəhətdə kolostiy texmi yaxşı boludu. Hazır bazarda setilib atqan danlıq markalıq kolostilərinin aqsıl mıqtarı asasən 3,2 gram ər 100 ml ətrafıda. Yəni, bəzi kolostinin aqsıl mıqtarı bolsa 3,6 gramdın, 3,8 gram qıca hər 100 ml qeydudu. İkinci, yaqqa qaraş. Təmi məzilik sütunun may mıqtarı adətə texmi yuqur boludu. Təminin məzlik buluşunu ümit qısaq, amalba, toluq qaymaqlıq sütunu talasaq boludu. Üçüncü, kolostiy miqtarıqı qaraş gerek. Adətdə kolostiydiki kolostiy miqtarı hər 100 mg-da 100 ml ətrapıda bulub, 120 mg hər 100 ml-dən eşib kəsə yuqarı kolostiylik sap kolostiy hesablanıdı.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nime digən temidə toxtalımız.
5: Məlçə uruş. İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
6: Minoch acharchilik. Yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
7: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchliq.
4: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
7: U nima?
4: Tomoq chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deb atağa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmaqta.
3: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirlik dostlar, tush biz har kuni boshdan kechirdigan bir xil sirli g'am ajoyib hodisa. Biz tushimizda har xil o'xshash bo'lmagan ahvollarni his qila olamiz. Har xil o'xshash bo'lmagan kayfiyatlarni his qila olamiz. Hatto tushning taraqqiyotini kontrol qila olamiz. Lekin siz tushga munosabatlik ba'zi qiziqarlik bilimlarni bilamsiz? Tuvandamiz birlikda anglab boqaylik. Birinchisi, hamma odam tush ko'radi. Siz balkim men tush ko'rmayman deb o'ylashingiz mumkin. Biroq, amaliyotda bu faqat sizning tushingizni yaxshi aslay olmaganligingizdan bo'lgan. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, har bir odam uyquning tez sur'atli ko'z harakati bosqichida tush ko'rdi ekan. Ya'ni REM bosqichi bizning cho'g' miyamiz intayin jonliq, uning ustiga tush eng aniq bo'lgan bosqich ekan. Har kuni kechda biz bir necha qitim REM bosqichini boshdan kechiramiz. Har qitim 5 minutdan 20 minutgacha davomlashadi. Shunga har bir odam har kuni kechda tush ko'radi. Faqat ba'zilarining esida ko'proq bo'lsa, ba'zilarining esida ozroq qoladi xolos. Ikkinchisi biz ko'p qism tushlarni unutib ketamiz. Garchi biz har kuni kechda tush ko'rsak, lekin nayti tezli tushimizni unutib ketamiz. Tadqiqotda bayqilishicha biz uyg'ongandan keyingi 5 minut ichida 50% tushni unutib qolamiz. 10 minut ichida 90% tushni unutib qolamiz. Çünkü uxlaganda biz əsus qabiliyyətini şəkilləndirdigan çoğ min rayonu hərəkətlənməydi. Üçüncüsü, nurgun düşlər ortaq boludu. Tədqiqatlardan məlum bolışca, bəzi düşlərin baş temisi intayn umumlaşqan ikən. Məsələn, kişilər daim düşüdə uçuş yoki hərəkət qıla almaslıq qatarlıqlarını gördü ikən. Dördüncüsü, siz düşünüzü kontrol qilishni ögünüb ala alayısınız. Sergek düşü aleti düş görüvatkalıqınızı his kılgan vaxtınızı görüstüdü. Sergek alette, siz özünüzün düşünü kontrol kılışını sınav baksanız buludu. Məsələn, biz bəzdə özümüzün düş görüvatkalıqını his kılalayımız, zətta özümüzgə düşümdün bal doraq uyğunub gəssən buladı deyidəyimiz. Dəlmuşundaq çağda, düşümüzdü kontrol kılışını sınav baksaq buludu. Bəşincisi, biz hər akşam 2 saat düş görümüz. Mölçəlinişcə biz hər akşam 2 saatin artıq düş görümüzgən. Bu boyca hesaplaganda adam ömürde təxminən 6 yıl sərib qılıb düş gördükən. Altıncısı, düş görgəndə palaş bulub qalımız. Bu yenə REM mağdursuzluğunun şaləti dəb matalıdır. Yəni, biz uxlavatqan REM basqıcı köp qısım muskullarının palaş bulub kilişini gəltürüb çıxırıb, düşümüzdən reallıqdı kərkətkə təsir körüsüçünün aldın alıdır. Bu, adam bədindən sağlam uxluşuna mühim şərtdir. Yətincisi, düşünün əmmi sıranlıq bulu ivəməkdir. Təxminən 12% adamın düşü rəngsiz, ağ qar haləti buludu. Bu, bəlkim ulanın yeşi ya ki televizor görüş adeti bilən münasiyyətlik buluşu mümkün. Bəzi tətqiqatlardan məlum buluşcə, rəngsiz televizor quyulduğun dəvirdə çombuğallar bu xildəki düşləni teximi köp görüdükən. 8-ci düş köpallarda qalitə buludu. Bizdən nurğun düşlərimiz qalitə buludu, çünki uxluğanda bizdən logikliq təpəkür qılışqı məsul boğan çoğmin rayonu etilib qaludu. Bu, bizdən düşümüzdə daim logikaqı uyğun kəməkdiğən, əmliyyətki uyğun kəməkdiğən, ya ki, əqliqı sığmaydiğən əkvalarını uçuruşumuzdə kəltürüb çıxarıdı. Bu, mu bizdən düş körüvat qalıqımızın his qılışımızdan intayın qiyin buluşunan səbəbi. 9-cisi, düşümüz, kündüzdiki oy xiyalımız ya ki, vəqəlikimiz bilən münasibətlik. Bizdən köp qısım düşümüz kündüzdəki oy xiyalımız yəki vəqəlikimiz bilən münasibətlik. Şonlaşqa biz bəzdə kündüzü uçuratqan, körgən yəki qılğan işlərimizini düşəb qalımız. Bizdən düşümüz, çoğmiyyəmizdən bizdən keçirim işlərimizini rətləş və bir tərəb qılıştiki bir xil usulü. Bəzdə bizdən düşümüz mu bizdən arzuyumuzun yəki besimimizini əksətdürüb yerudu. 10-cisi, uxlaş halətimiz düşümüzgi təsir görüstüdü. Bəlkim siz uxlaş halətinizdən düş məzmuni və keypiyyatınızgı təsir görüstüdüqalıqını biləlməsliqiniz mümkün. Tədqiqatda bayqılışca, dümi tip uxlaydıqalarının məlum bir yerge qapsılıb qilişdi qorsadiki düş görüşü ehtimallıqı yuqru buldikən. Ondısı qiyatıdıqan adam, taşqı plant adımı və alaydıq tıdarğı münasətlik düş görüşü mümkinkən. Yancı tip uxlaydıqalarının ailə və muhabbət doğrusudiki düşünü görüşü teximi mümkin buldikən.
8: Adaş, ət boğcıqı bir 10 kilometr şükürüp giləmduq.
9: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
8: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işilgan bulduk mana.
10: Yeni bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağ çox qısı yeni bir az qeyrat qılsamda çıxıdı kəmə. İlgiriyə bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə.

ihtiyatsızlıktan yukarı besimlik toksimiga tegip ketip, tok soqup etip meyip bolup qalsa, elektr energiya şirketi tölem javobgarlığını üstüge alamdı. Tövende bu vaqtki mazmun dehqanlarda bolsun.

Ehtiyatsızlıktan yukarı besimliğe tok sımığa tigip getip, tok soku etip meyip olup kalsa, elektr energiya şirketi tölem cevapkarlıqını üstü alamdı. Wang Xiaoqiang'nın aksi Wang Xiaodong bilik tutuş həvəskarı idi. Bir günü Wang Xiaodong Wang Xiaoqiang'ni bilik tutuşqa billi berişqi təklif qıldı. Əbsus Wang Xiaoqiang'nın işi çıxıp qılıp baralmay aksiqa. Şehir sırtıdaki heliqi bilik kölüge barsan, ətrapta yukarı besimliğe tok sımı bar, bexatarlıkı diqqat qıl, dəb qayt-qayta cikilidi. Wang Xiaodong öz yalğız şehir sırtıdaki bilik kölüge bardı. Bilik kölü yenideki stolbığı esilgan agaq tahtısıga kızıl rang bilen, yukarı besimliğe tok sımı xatarlık, bilik tutman. Yukarı besimliğe tok sımı xatarlık, yukarı besimliğe tok sımı bilen 3 metr bexatar arlıq saxlaşqı diqqat qılın, digen çoğun xatlar yazılgan bolsumu Wang Xiaodong onunğa eren kılmadı. Wang Xiaodong bilik topi yığılgan bir oranını baykadı. Lekin o jay yol yasaş səbəbidin igizletilgen bolup, yukarı besimliğe tok sımı yer yüzüge bir qadar yakın idi. Wang Xiaodong bir az işkilinip, yanala şu yerde bilik tutuş kararı geldi. Oxuş alalda bilik tutatkanda ehtiyatsızlıktan karmak dastisi yukarı besimliğe tok sımığa tigip getdi. Karmak dastisi tok ötküzgüş materialıdın yasalgan bolğaşqa Wang Xiaodong şu haman sezimini yoktup hoşidin getdi. Baxtki yarışa yakın etraptik yolucular onu baykap dərhal doktorxanığa apardı. Wang Xiaodong'un hayati xayıptan kutulgan bolsumu, lekin on bilikini kesip etdiş, bütün bədindan köp yeri zähimlenişdek eğir aqıvat kelip çıxdı. Wang Xiaodong elektr energiya şirketi özünün davalanış doğru pulu, meyiplik tölümü qatarlıq ziyanlarını tölep berişi kerek dəb qarab, xalıq sot məhkemesi dava qıldı. Ondaqda elektr energiya şirketi tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek mu? Bu dilo misalı da Wang Xiaodong bilik tutkulu berişdin ilgirla Wang Xiaoqiang onunğa cikiligen. O bilik kölüge barğandımı stolbidiki agaq tahtısını körgen. Wang Xiaodong qoramığı yetken adam bolu süpüti bilen yukarı besimliğ toksimi astıda bilik tutuşunun intayın xatarlık işgeligini bilişi kerek. Yani kilip o bilik tutkulu barğan vaqt kündüz bulup hava naidi uçuq. Körüş dairesi mu naidi yaxşi. O yukarı besimliğ toksimi yok yergi berip bilik tutsa tamamen bolatdi. Ama o xatırı yukarı bir jayını talıgan. Şuna bu hadisi de Wang Xiaodong'dan zor hatalıq ötken. Asaslıq cevapkarlıqını özü üstüge ilişi kerek. Elektr energiya şirketi hadisi yüzbergen yukarı besimliğe toksimi liniyasının cevapkar oranı bolu süpüti bilen

Sevimli dostlar, şu tapdı programımız davamlı şıvatı da. Emdiki temimiz yaşlık üstüde boludu. Yaşlık o güzellik toyungan meyvelik bağ. Yaşlıkta kalbiniz gül, kaddiniz tağdır. Yaşlık o kalbinizde utluk arzularının küvecigen vakti. O ömrünüzden en esilçe. Bağlarınızda söygü çiçek uruklarının bıklangan vakti. Yaşlık o anlap kanmaydıgan mumluk melodi. Şundak, yaşlık o hayatımızdan en güzel ama en kıskı vakti. Yaşlık o hem yedi. Her kandak vakitte bizge aktif enerjiye, coşkun keyfiyatının yar buladıgan vakti. Şundak yine hayatımızdan bir bütün devrige puhtu ulsamsak bombaydıgan altın dek vakit. Hem de ben hemimiz ne? Şu yaşlıktaki coşkulluğu başlap vardığan köyden birini soğuk kılımın. Kendi ondan bolsa merhamet.

Ha sevimli radio anlıkçı dostlar. Şu tapta programımız devamlı şubatıda anlavatkanınla stansımızın Üzülmez Melodiya programısı. Muhabbette hem de sığınmayı mən deysiz. Ama yana onda kılanmayız. Muhabbette hem de işenmeyi mən deysiz. Yani işenmeyi duranmayız. Hem de vazgeçimen deysiz. Ama yana onda kılanmayız. Muhabbette siz nurgun işlerde özünüz gibi verdi kılısız yu, ama onu da emel kılanmayız. Çünkü siz şu peyde onu yakışı görürsünüz. Vazgeçişke cüret getirdi. Söymeymen deyişke cesaret getirdi. Şunu deyimiz muhabbette aldırıp verdi kılman. Verdi kılan dinkiyen emel kılan. Muhabbette aldırıp vazgeçimen demem. Söyün asallıkçı vazgeçmem. Muhabbetlik durmuş, güzel, bəxtlik aile hemimizgi yar bolsun. Muhabbetlik küylerimiz huzurunlardan.

0: etkenmen seni hiç kaçan.
1: Ben sevimlik dostlar, şu taptı programımız dağımlı şubatıdu. Bir yaş okutkuşu bulup, mektepki yeniden iş düşükken de tecrübesi yetersizken. Ehvalını pişik bilmeydiken, lekin özünü kemsitmeydiken. Özlü köstüş arzusu, yeni vaziyet yaratış iktidarına ait kuşlikken. Şunu bilen, teşebbüskarlık bilen talep kılıp, bir kıstırma sınıfının sınıf mudurluğunu öz üstü kaptı. O dersini estağidil teyarlaydıken, daim yerim keçigiç işleydiken, dersini kümül koyup ütüdüken. Şunlaşka rehberlerinin, okuvucularının yakşı bağısı erişipti. Yerim yıl ötmeyi turup, baş götürüp, ten dimetikler işi de helili közgü görünüp kaptı. O çonkur təsirlengen halda şundak dertti. Aktif boğan özünü köstüş arzusu yakşı derse. O ademge şenç, gayret, şicaet, kuş kuvvet ata kılıdı. Şundakla ademge pürset ve muvaffakiyet bəxş idi. Şundak deyiş ki, boludu ki, turmuşta meyli hizmet ya ki başkışladı bolsun, başkaladın biraz aktif bırak boğanda, başkaladın köprek pürsetki erişkili boludu. Muvaffakiyetke tez yıkılaşkılı boludu. Her vakit dostlarımızga aktif royu halet, aktif pozisyeni tevziye kılımız. Küylerimiz devamlı olsun.

Sevgili radyo dinleyiciler, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli dinleyicileri manım şeyde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı men. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağı sizler. Eğer programlarımızda vaktada anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlısanla buludun. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgıçısı Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Türdi. Mikrofon aldı da silahının dostunla Abdursul Abdurrahim.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Suçuluq Nazirliyindən egilnişçə bu ildən bu yan dövlətimiz dövlətin su toru qurulışını tez ilgiri sürgən. 1-ci aydan 8-ci aygacha mamlakat bo'yicha suvchilik qurilishiga 690 milliard 300 million yuan mablag' selinib, yuqori saviya davomliq saqlangan. 1-ci aydan 8-ci aygacha mamlakat bo'yicha 28 cho'ng suvchilik qurilishi turida yangidan ish boshlanib, bulturqi butun yillik ish boshlash sonidan eshib ketdi. Sansha suv transporti yangi yo'li qurilishi oldin yo'lga qo'yilgan rayonda Beidou yo'l boshlash sistemasi orqali qo'zg'atiladigan yangi energiyalik eg'ir tipdagi yuk avtomobili qurilish o'rinda mukidak o'tishib turib, tanshash unumini bevosita 30% o'stirdi. Mo'ljarlanishicha, mushu oyning oxirida oldin qizish rayonida qizish xizmati butunlay tamomlandi ekan. Dövlətin su tori qol qurulışı tez ilgiri sürülüş bilan bir vaqtda açlıq bexatarlikiga kapalatlı qildigan sug'urish rayoni qurulışı mu tez iltildi. Ningxia'nın Qingtongxia sug'urish rayonini zamonaviylashtirish qurulışı mamlakat bo'yicha ichki muhim belgilik qurulış bo'lib, hozir jiddiy qurulış qilinmoqda. Tunji turkumdagi qurulish turlari 10-ci ayning oxiri tamomlanib, bu yillik qishliq sug'urishning o'ngishli bo'lishiga kapalatlı qilindi. Bu yildan buyon suvchilikqa mablag' selish, mablag' yurishtirish islohoti davomliq cho'nqurlashdi. 1-ci aydan 8-ci oygacha mamlakat bo'yicha suvchilik qurilishiga kirgizilgan xalq ichi mablag'i 13 milliard 430 million yangi yetib, o'xshash mazgildagidan 80.1% oshdi.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapkundunun yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmu biyaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütuatkallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
2: Dada, abdot kırdap kitipsiz.
3: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandek, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: Karşı yem haşak ve pakız muhit buluşu gerek. Üçüncüsü, öz bedendeki mide bolusun. Kalı yigen yem haşak sümürgen hava, hazım kılış yolu ve nefesini sistemsi katarlıklağı kırıp kanğı sınıp kırdı. Bedende bir katar mürekkep metabolizm ceryanı arkalık mol temlik birikmelerini şekillendirdi. Bu, yağ kislatası, alkogol, ester, işki ester, aldegit, keton, fenol, efir, güngürtlük birikmeler ve terpin türdeki birikmelerini öz çıkalıdı. Ondaqtan, nemiş üçün sütunun tämi özgürüp qalğanda kes kılımız? Köpçilik sütunun tämining özgergenligini burunqidek içişlik emaskini yes kılışıda mundaq bir qanç sebep bar. Bunun birincisi, şahsi tesirat ve as tutuştiki pariq. Adamın tämsizgüsü hissiyatının tesirge uçuraydı. Kişiler meşe balılıq əslimlerini güzelleştirişki mail bulup, ötmiştiki şeylerini tihimi güzel dəb qaraydı. Şuna kişilerge ilgirik sütunu tihimi içişlik yes kıldırdı. Onun üstüge yaşlanan çoğuyuşağa geçip, kişilerin tämsizgüsü özgürüş buludu. Bizden bazı tämlerge boğan sözgürlükümüz tövəlap ketkeşke, hazırkı süt kiçik vaxtımızdaki dek içişlik bulma kılışı mümkün. Bulup mu çoğun buluş çeryanda biz her xil yemeklilerini yeyimiz. Yaydığan yemeklilerin turi barğaziri köpeymekte. Bulup mu her xil yokuru kentlik, yokuru tuzluk, yokuru maylık, tämge ekmeyet berdiğan yemeklilere barğaziri köpeymekte. Yukarıqla kişilerin üstünün tabi təmigi boğan təsiratıqa təsir yetküzgeşke, her xil təmlanın qıdıqlışı bilen, biz asalı sütünün təminin suzuşup, məzisiz bopqağalıqını yeskılımız. Her gün her xil məzlik tamaklarını yep künüp qasaq, qatlı quruq tamaklarının oxşumaydıqalıqını yeskılığınızı oxşaş. İkincisi, seyirinin yemxeşki ve beqiş muhiti. Seyirinin beqiş muhiti ve yemxeşki sütünün süpti ve təmigi bivasta təsir görüstüdü. Sütünün təmi, seyirinin nemi yeşi bilen ziş münasibetlik. Seyir yegan narsla azim qilish yo'li orqali qonga sumirilib, sut bezi qatorliq sirtqi to'qlimlarga yotkilib, oxirda sutga kirib, sutning ta'miga ta'sir yetkazadi. Shunga seyir yeydigan yemxashak o'xshash bo'lmasa, sutning ta'mi o'xshash bo'lmaydi. Hozirgi zamon baxmichiligida seyirlarning oziqligini tamponlashtirish uchun yemxashak ilmiy tangshalgan aralashma yemxashak, ya'ni ko'moqonoq dadur qatorliqlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, ananaviy tabiiy o'tchep emas. Shunga sutning ta'mi o'xshamaydi. Beqiş muhitini köp sözləp oturuşunun aciti yok. Neçe 10 yıllık tərəqiyyat arqılıq, bizden turmuş muhitimizde mi zor özgürüş boldu. Süt kalılarının turmuş muhiti de məmşundaq. Şuna sütünün təmimi təsir qurçuraydı. Üçüncisi, işləp çıxırış ünər sənətinin təsiri. Hazırkı zaman süt işləp çıxırış ünər sənətinin özgürüşü mü, sütünün xuşburqığı təsir görüstüdü. Aldı bilən təsir ən çoğun boğan bir ünər sənət təkşi bir tərəp qılış. Kalı sütü de may bar, may su bilen arlaşıp erimeydi. Adatta süt tamçısı yüzüdeki sümürülgen aksılığı tayınıp su da cimce turdu. Ama may bir kadar yenik bulup bu süt tamçıları sütünün üstünki kavetigi leylaşke mayın. Üstüge leylap çıksa bir kavet kaymak asıl buludu. Nurgun kişiler burunki sütünün puraklı, koyuq, tepkarap, yana daim kaymak tutamdu, tutmamdu diye ne hüküm asası kılıdı. Ameliyatta kaymak yağının katlamlağı bölünüşüden asıl boğan. Sütünün katlamlağı bölünüşü pişiklap işleş ceryanda anca yakşı işlemez. Kişiye tekşemestek tuyğu berdi. Şunaqla kişiye yen emestek mi tuyğu berdi. Şuna hazırkı zaman sanatlaşken kalı sütü tekşi bir taraf kılındı. Yani sırtkı küş arqılıq kalı sütü danıcılarını kiçikletken de adatta kalı sütü danıcıları əsildikinin 10'dan 1'e tövəlləydi. Onun qavetləgi bölünüş sürüti əsildikinin 1%-ki doğru keldi. Tekşi bir taraf kılış arqılıq kalı sütü adatta qavetləgi bölünmeydi, ama təmi sözleşip gedidi. İkinciden dezinfeksiya kılıp kızdırıp bir taraf kılış mı sütünün xuşburqığı təsir görüstüdü. Adatta pastlerce mikrop öltürüş temperaturası tüven bolsa, süt tihimi mezlik boludu, yani biz daim deydiğen yeni süt boludu. Ama adatın taşkırı yukarı temperaturda bir taraf kılıngan sütünün temperaturası yukarı boğaşka, xuşburaq madılağı boğan təsiri tihimi çoğun boludu. Şuna işlengen adatki temperaturdaki sütünün təmi suzraq boludu. Ama meyli yeni süt bolsun, ya ki adatki temperaturdaki süt bolsun, ozuqluq parqı çoğun bolmaydı. Yeni sütini soğuk saklaşıq doğru keledu, sırt gelip çıkış kolaysız. Adatki temperaturdaki sütni soğuk saklaş acasız bulup, saklaş ve elip yürüşke kolaylıq. Ozuqluq tərkibinin təsiri. Kalı sütüdeki təmlik madılı asaslıqı onun yağlarığı mərkəzləşkən, onun qazı aqsıl, süt qanti qatarlıqlamı onun təmigi təsir görüstüdü. Yağqa kalı sütüdeki mutlaq köpsandaki təmlik madılı yoşurungan bulup, kalı sütünün məzilik buluş bulmaslıqı, içlik buluş bulmaslıqı yağ mıqtar bilən seç münasibətlik. Təmi kuyuq kalı sütünün ozuqluq kımeti texmi yuqru bulamdı. Əməliyyətdə, kalı sütünün məzilik buluş bulmaslıqı onun ozuqlu qımetinin yuqru tüvəlliki bilən bütünləy tənlik bəlgisi qoyuşqı bulmaydı. Kalı sütü tərkibidiki ozuqlu qımadıla, cümlədən may, aqsın qatarlıqla haqiqətən kalı sütünün təmigi təsir görüstüdü. Əmə, quyuq, yəki quyuq əməsliki sütünün ozuqlu qımeti hüküm qılışının ölçüməmiz. Әмілетті, қалысты қанчы қойық болса, шүнчі яқшы болайы бәрмейді. Мәсілән, нұрғын сүтінің тәмі майды болуды. Адетте, май тәркебі йоқыры сүт текімі мәзілік болуды. Әмі азыр көпчілік, май көп боп кәсі яқшы болмайды, сәміріп кетуді деп қарайды. Оның үстіге, қойық пұрақмы асалы өзгіріп кетуді. Шоңа сүт сетіп алғанда алайды тәміні қоғлашмай, чоқым құш пұрақ болышы керек деген тәләп білен сетіп алмаслық керек. Калусты ичеш асласлыгы бизнең әла сүбәтлек аксыл ва калуцийге эрешибезгә ярдәм бирәде. Сүтталлыганда сүтнең хушпурыклыгын карашка булмайды. Бәз сүтләрнең алайды хушпурыкы сүт пурыгы булышы натайын. Сүтне яхшы таллашта иң мөһиме яналы озыклык белгесе ва материал таңсыз җәдвәлгә караш керек. Ундакта сүтне кандай таллаш керек? Беренчедән аксылга караш керек. Бу сүтнең алайды мөһим озыклык тәркибе. Дәүләтнең өлчемегә асосланганда, саф калустыдагы аксыл мөхтәри 2.9 грамм һәр 100 миллилитрдан юқры, яки шуныңга тәң булышы керек. Бу иң төвәнчек. Әлбәттә, аксыл мөхтәр канч юқры булса, нәзәрия җәһәттә калусты техим яхшы булады. Хәзер базарда сатылып аткан данлык маркалык калустыларның аксыл мөхтәри асосан 3.2 грамм һәр 100 миллилитр атрафында. Яны бәзі калустының ақсыл мұқтары болса, 3.6 грамдын, 3.8 грамғыча әр 100 миллилитр ғейтуды. Шкенче, яққа қараш. Тәмі мәзілік сүтінің май мұқтары адеті текім йоқыр болуды. Тәмінің мәзілік болышын өміт қысақ, амалба, толық қаймақлық сүтіні таласақ болуды. Үшінде, калыцей мұқтарығы қараш керек. Адетте калустыдеке калыцей мұқтары әр 100 миллиграмда 100 миллилитр әтрапыды болып, 120 миллиграм әр 100 миллилитрдің ешіп кәсі йоқыры калыцейлік сап калусты есаптанады.
1: Бүгін біз инсалла хайаты дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлче ұрыш, ішкіз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Минанчы ачарчылық. Yer şəhərdə 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində durub atıdı.
4: Vaba və mühit bulğunuşumu nəyətə qorxunuşluq.
1: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəyəmə?
1: Tamak çəkiş. Tamak çəkişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atıqa. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Қадірік досла, чүш біз әр күні баштын кәчірдіған бір қыл сырлы ғам ажайып адейсі. Біз чүшімізді әр қыл оқшаш болмаған әхваланы есқыл алаймыз. Һәр хил охшаш булмаган кайфиятларны хис кыла алабыз. Хәтта түшнең тараҡиятын контроль кыла алабыз. Ләкин сез түшке мөнәсәбәтлек бәзи кызгарлык билемләрне беләмсез? Төвәндән без берлектә аңлап бакайлык. Беренчесе, һәммә адам түш көрүде. Сез бәлки мен түш көрмәймен дип ойлышыгыз мөмкин. Бирок, әмәлиәтә бу фақат сезнең түшегезне яхшы әсләй алмаганлыгыңыздан булган. Тадқиқатлардан мәлим булышча, һәр бер адам уйкуның тез сүрәтле күз хәрәкәте баскычында түш көрде икән. Яни REM баскычы безнең чоң миңимиз интайн җанлык, уның үстеге чүш иң энек булган баскыч икән. Һәр көн кечтә без бер нәчә кытым REM баскычын баштан кечерәбез. Һәр кытым 5 минуттан 20 минуткача дәвамлышыды. Шуңа һәр бер адам һәр көн кеч түш көрүде. Фақат бәзләрнең исәдә көпрәк булса, бәзләрнең исәдә азрак калыды халас. Шкенҗесе без көп кысым түшләрне унтып кетәбез. Гәрчә без һәр көн кеч түш көсәк, ләкин найт тезле түшебезне унтып кетәбез. Тадқиқаты байқалышча біз ойғанғандың кейгі 5 минут ішіде 50% түшіні ұнтып қалымыз. 10 минут ішіде 90% түшіні ұнтып қалымыз. Чүнкі ұқылғанда біз әсіт түш қабілетіні шекелендірдіған чоң мен районы әркетленмейді. Үшіндісі нұрғын түшілі ортақ болуды. Тадқиқаттадың мәлім болышча бәз түшілінің баштемісі ентайын ұмымлашқан кен. Мәсілен, кішілі дайым түшіді ұқчуыш, яке әркет қылалмасылық қатарлықланы көрді кен. Төтіншісі, сіз түшіңізді контрол қылышыны өгіні ала алайысыз. Сәгек түш халаты түш көріп атқанлығыңызды хис қылған вақтыңызды көрсетеді. Сәгек халаты сіз өзіңіздің түшіні контроль қылышын сынап бақсаңыз болады. Мәсілен, біз бәзде өзіміздің түш көріп атқанлығын хис қыла алаймыз, әтта өзімізге түшімден балдырақ ойғынып кетсем болады дейміз. Дәл мұндай жағдайда түшімізді контроль қылышын сынап бақсақ болады. 5-сі біз әр ақшам 2 сағат түш көреміз. Мөлшерленгенше біз әр ақшам 2 сағаттан артық түш көреміз екен. Бұл бойынша есептегенде адам өмірді тәхминен 6 жыл сарып қылып түш көрді екен. 6-сы түш көргенде палаш болып қалымыз.
6: Bu yana REM mağdursuzlanış holati deb ataladi. Ya'ni biz uxlayotgan REM bosqichi ko'p qism muskullarning faollash bo'lib qilishini keltirib chiqarib, tushimizning reallikdagi harakatga ta'sir ko'rsatishining oldini oladi. Bu odam badanining sog'lom uxlashining muhim sharti. 7-si tushining hammasi ranglik bo'lavermaydi. Taxminan 12% odamning tushi rangsiz, oq qora holati bo'ladi. Bu balkim ularning yeshi yoki televizor ko'rish odati bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Ba'zi tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, rangsiz televizor qo'yilgan davrda cho'ng bo'lganlar bu xildagi tushlarni texmi ko'p ko'radi ekan. 8-chi tush ko'pallarda g'alita bo'ladi. Bizning nurg'un tushlarimiz g'alita bo'ladi, chunki uxlaganda bizning logikalik tafakkur qilishga mas'ul bo'lgan cho'ng ming rayoni etilib qoladi. Bu bizning tushimizda doim logikaga uyg'un kelmaydigan, amaliyotga uyg'un kelmaydigan yoki aqlga sig'maydigan ahvollarni uchrashimizni keltirib chiqaradi. Bu mo bizning tush ko'rayotganligimizni his qilishimizning intan qiyin bo'lishining sababi. 9-si, tushimiz kunduzdagi o'y-xiyolimiz yoki voqealikimiz bilan munosabatli. Bizning ko'p qism tushimiz kunduzdagi o'y-xiyolimiz yoki voqealikimiz bilan munosabatli. Shunglashqa biz ba'zida kunduzi uchratgan, ko'rgan yoki qilgan ishlarimizni tushib qolamiz. Bizning tushimiz cho'ng miyamizning bizning kechirmishlarimizni ratlash va birtaraf qilishdagi bir xil usuli. Ba'zida bizning tushimizmi bizning orzuyimizni yoki besimimizni aks ettirib beradi. 10-si, uxlash holatimiz tushimizga ta'sir ko'rsatadi. Balkim siz uxlash holatingizning tush mazmuni va kayfiyatingizga ta'sir ko'rsatadiganligini bilmasligingiz mumkin. Tadqiqotda bayqilishicha, dumitib uxlaydiganlarning ma'lum bir yerga qapsilib qilish to'g'risidagi tush ko'rish ehtimolligi yuqori bo'ldi ekan. O'ngdisiga yotadigan odam tashqi plan tadimi va aloyida iqtidorga munosabatli tush ko'rishi mumkin ekan. Yanchi etib uxlaydiganlarning oila va muhabbat to'g'risidagi tushni ko'rishi texmi mumkin bo'ldi ekan.
7: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
8: Voy buludu ajab yaxshi.
7: Ilgari tomoq yemizda biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimizda biz ichilgan bo'ldik mana.
2: Ha, yana bir qetib o'ynamdoq. Pastkucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ishatdik. Hozir chiniqishni bas ishimiz. Ey, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsammi chiqadi ekanman. Ilgari bekachilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'qa chiqaman. Salomatligi ham bog'an sir yaxshi bo'lib ketibdi.
9: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
6: Qadrli do'stlar, bugun yana yuz berish ehtimoliga nihoyatda tuman bo'lgan g'alati ishlarimni so'zlab beraman. Bosniya Gersegovinadagi bir qo'rg'a 3 yilda 5 qitim meteorit tushib, qo'rg'a egisi sirtqa chiqqandimi po'lat qalpoq kiyib oldigan bo'lib qoldi. Bosniya Gersegovinadagi bir qo'rg'a 2007 yildan 2010 yil iyulgacha 5 qitim meteorit tushgan bo'lib, eng yaqindagi bir qitimligi 2010 yil iyulda tushgan. Meteorit tushib yorlandirib qo'yishdan ansirgashga qo'rg'aning egisi 50 yoshlik Radivoy Rayich har qitim sirtqa chiqqanda motosiklet qalpiqini kiyib oldigan bo'lgan. Rayich qo'rg'asida dunyodagi tunji meteorit xotir munar yasagan. 2009 yil iyul Germaniyaning Essen shahridagi 14 yoshlik o'g'il Gerrit Blank maktabga ketayotganda tuyuqsiz osmondan oq nur chechib turgan bir o't sharining o'ziga qarab udul uchib kelayotganligini bayqagan. Blank esini yig'ishga ulgurmayla o't shari uning so'l qo'lining dumbisidan sipab o'tib, uni yerga yiqitgan hamda g'umurligan ovoz bilan tang yer yuzda diametri taxminan 30 sm keladigan cho'ng ozgal paydo bo'lgan. Aytishlar qaraganda meteoritning bir odamga so'qilish ehtimolligi 100 milliondan bir ishkan. Mutaxassis tushuntirib mundaq degan. Ko'p sondagi meteoritlar yer yuziga yetib boramaydi, chunki ular atmosfera qatlamida kuyib ketadi yoki parga aylanib ketadi. Yer shariga yetib borgan to'rdan tushib qolgan beliqning mutlaq ko'pinchisi suvga tushib ketadi. Mekiyaning xorazga aylanib qilishi ehtimolligi 10 mingdan bir. 2008 yil iyun Angliyada bir mekiyaning tuyuqsiz jinsi o'zgirib xorazga aylanib kelib, egisini hayron qoldirgan. Mutaxassislarning bildirishicha, mekiyaning jinsi o'zgirib qilish ehtimolligi aran 10 mingdan bir ishkan. Bu mekiyaning ismi Xonar bo'lib, Periston shahrining Teris kentidagi 53 yoshlik Jer boqqan. Jer bu qiziqarlik ishni bayon qilib mundaq degan. Texi yaqindalar men bir qancha mekiyan setib olib, ilgari beqiyotgan mekiyalarga qo'shib boqqan edim. Keyin doimdagidek kataktin xorazning chilg'an ovozini anglaydigan bo'lib qoldim. Dastlabda to'g'risatqichi ehtiyotsizlikdan bir xorazni qo'shib setayotgan o'xshaydi deb o'ylabdim. Keyin mekiyalar ichida xoraz yo'qligini, Xonar deb ataydigan mekiyanning chillayotganligini bayqadim.
5: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. қызмет қылыватқаныңызда экранды үйірдімен. Үйгенгеніңізді кітапны үйірдімен. Шектен шыққаныңызда... Мен бақатла yolunuzun yoğurtışını oylayman. Herkes mu kop kurup öyünü yoğurtup, kamel inir yani bekarlı ısırap kılgım yok. Mən bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, mən sizni yoğurtdim.
6: Qadirlik dostlar, güzellikni söyleyen kız ayıllarına nispeten grim kılıç ulanın sırtkı çıkıştın burunki çokum kılıçkı tegişlik işi bulup ulanın adını üç kişilerinin aldığı grimsiz yürüyüşünü halamaydı. Lekin yeni bazı kız ayıllar oruq tukkan ve dostlarının aldığı yenili grimsiz yürüyü verdiğin bulup, muşunak boğanda ulağ yeqinnem tabi təsir bəgili buludu, dəb qaraydı. İlan deyedeki Əmirov isimlik 24 yaşlı kız əzəldin grimsiz yürməydiğin bulup, O 13 yaş vaxtıda tunca qetim qırım qılğandan başlapla, çırayını oylamağan dərəcədə güzelləşdirələydiğən bu xil usulğa məbdun bulublu qalğan. Əminin etişcə, o ötkən 5 ildən bu yan əzəldən qırımsız yürməgən bulub, o oğul dosti və ətrafdiki dostlarga özünün qırımsız altını körüstüşünü xalamaydıgən. Əminin etişcə, o uxlaşdın burunmu qırımını yüyvətməydiğən bulub, ədsi səhər saat 4 ilə orundan turub, yeni qırımını toluqlap, özünü tüzləşdirib aldıgən. Yəni nəti saat vaxt sərib qılıb, qaytı qırım qıldıgən. Əmin mondaq digən. Mən günügə neçə saat vaxt sərf qılıb qırım qılıman. Mən hər qandaq adamın qırımsız altımını görüb qılışını xalamayman. Hətta özəmi qırımsız altımdan qorxuram. Mən qırım qılışdan özümü faqat da tutub ala almadım. Mən hətta uxluğandımı qırımımın yuyulub getişi yəki üçüb getişdən ən sərəblə jürəyman. Şolaşqa terəm barğan sırna açarlışıb getdi. Mən şu səbəb ikənə psixik kesilgə qırıqlar bolub qaldım. Yaxşı yeri şuki əmi axırda yanla hazırkı turmuş altını özgərtib, texmo gözəl kəlgüsünü kütüb eləş qararığı kəlgən bolub, O hazır özünün təbii halatıqı qaytıb, burunqıda qınıq qırım qılıb jüriydiğən turmışıqı xatimi berişini qarar qılgan. Hazır əmi özünün qırımsız altıdını qorxış tək psixik məsilini yıngıb, qırımsız altıdını qubul qılalaydıqan boğan, şundaqla normal turmış kəcürüşkü başlıqan. Ondaqda, sizdən ətrapınızda mı, qırımsız jürüşdən qorxıdığan qızla ba mı?
10: Ərqittim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığıqa taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. Bu her günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
11: Bu iş cəpalıq. Lekin nəçə 10 yıl işildim. Şuna Bu işqa bağan sırı mehrim düşüp qaldı.
12: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelim ha.
5: Güzellik ve pakızlıkını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
10: Ana, çapa çektiniz.
6: Qadirlik dostlar, uyunuzdaki ermek işiniz neymiş ki bara sizi qoxşap qaldı? Bu çaqçaq emas. Alimlar bir yürüyüş təcrübələrini işləş arqılıq mundaq bir qanç türlük qanuniyyətlərini bayqıqan. Kişilər adətdə özgü oxşaydı qaraq işlani ərmək ayvan qatarda bir qışın yaxşı gördükən. Ərmək işt, iqisi bilən uzun məzgil billə turmuş keçiriş yeriyana da iqisini küzdürükən, tədirici halda iqisini çıra iş padlarını doğraydıkən. İşt, insanların ən sırdaş dostu bulu süptü bilən tədirici halda özünün xarakterini özgərtib, iqisi getiximi boyusundığan buluşqa tırışırıkən. Müşündaq bir qançı səbəb və qanuniyyətlə boğaşqa, sizdən baqqan ərmək işləniz bara-bara özünüz qoxşab qaldıqan. Ondaqda, öyüdə işləyib baqqan dostlar dəb yıqanla çöp, o qaraşla toğrumudu.

0: Yalğız perzentler nimi üçün atanısının mırasının həmmisigi varıslı kılalmaydı? Aldı bilen bu vaxtki deli misalını anla bakaylı. Wang Xiaoqiang'nın yakın dosti Yue Qingqing yalğız perzent idi. 3 yılının aldı da Yue Qingqing'nin atısı Yue Gang vəsiyyət kaldıralmay vapat boldi. Yue Gang vapat bolğandan ikin Yue Qingqing anısı Xilan, boğusu Yue Liang, momisi Seifang miras bölüşünü tələb kılmadı. Bultur Yue Qingqing'nin boğusu, momisi ve anısı billə sırtkı çıkanda katnaş vəqəsi yüz berib, üçülüsü birli vaqtta ölüp getdi. Yue Qingqing katıq azaplanğanda Wang Xiaoqiang onunğa təsəlli berdi, hem de kiyinki işlerini bir tərəf qılışqa yardımlaşdı. Dəfn mürasimidən kin Yue Qingqing'nin atanısının namidiki öyünü bölüş məsələsi de Yue Qingqing bilen tağısı hamısı oturusu da talaş tartış yüz berdi. Yue Qingqing, ''Mən yalğız oğul, öyge mən varslı kılışım kerek'' dep kardı. Bırak tağısı bilen hamısı Yue Gang'nın öyüde bizden mi varslı hukukumuz ba dep kardı. Yue Qingqing ula bilen talaş tartış kılış bulalmay, yakından bu yan kanunni icdihat bilen tətqiq kılvatkan Wang Xiaoqiang'ı izdep berip, atanısının öyge tağısı bilen hamısının varslı hukuki bar yokluk doğrusu da cevap verişini ümit kıldı. Bu dilo misali kanunu belgilengen varislik kılış red tertipi geçetilidigan talaş tartışı hesaplanıdı. Kanundaki belgilimlerge asasen vesiyet kaldırmagan bolsa, kanunu belgilengen varislik red tertipi boyca beciriliş gerek. Ehtilap kanun destorda, mirasqa varislik kılışta jorisi, perzenti, atanısının birinci reddeki varisla ikeliki belgilengen. Bu dilo misalı da Yue Qingqing'nin adısı Yue Gang vapat bolğanda, xotini Xilan, oğlu Yue Qingqing ve adısı Yue Liang, anısı Seifang birinci reddeki varisi hesaplanıdı. Bırak bu dilo misalı da talaş tartış buluvatkan öy, aynı çağda Yue Gang bilen Xilan'nın ortak mülki. Şunun üçün mirasının yerimi Yue Gang'ı təvi. Öymülüknün yerimini xotini Xilan, oğlu Yue Qingqing ve adısı Yue Liang, anısı Seifang tən bölüşüdü. Şunun üçün Yue Qingqing'nin boğusu Yue Liang, momisi Seifang öyünün məlum ölüşüge erişeleydi. Yue Qingqing'nin boğusu Yue Liang, momisi Seifang vapat bolğan ikin, mırasqa birinci rəddiki varısladın oğlu ve kızı, yani Yue Qingqing'nin tağısı, dadısı ve hamısı varıslı kılıdı. Yue Qingqing'nin adısı ölüp ketkelik üçün, onun kısmıga oğlu Yue Qingqing orun besip varıslı kılıdı. Şunun üçün Yue Qingqing'nin tağısı ve hamısı öyünün az ölüşüge iyi buludu. Yue Qingqing'nin anısı Xilan ölüp ketkenlikin, onun mırasıga birinci reddeki varısladın eri, oğlu ve atanısı varıslı kılış gerek idi. Eri vapat bolğalıq üçün oğlu bilen atanısı varıslı kılıdı. Şunun üçün onunğı təvə öymülüknün yerimiğa Yue Qingqing ve qeynatısı, qeyn anısı varıslı kılıdı. Qısqısı, öymülükki nisbətən Yue Qingqing'nin varıslı hukuki köprək boludu. Qeynatısı, qeyn anısı ve tağısı, hamısının varıslı hukuki azıraq boludu. Şinjan bilim mülük hukuki 15. 5 yıllık yirik planını ilan kıldı. Dönden muhbirimiz Pazilet Arslan bu vaxt sözle berdi.
1: Şinjan bilim mülük hukuki 15. 5 yıllık yirik planını ilan kıldı. Muhbirinin Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi'nin ilgilişçe Şinjan Uyghur Abdunum Rayonu'nun bilimlilik hukuki 15. 5 yıllık yirik planı yakında resmi bir sip tarqıtılgan. Yirik planda mundaq aydınlaştırıldı. 2030 yılı'a barğanda Yipek Yoli İxtisat Bəlbiği bilimlilik hukuki küşlik rayonu asası cihetten kurup çıkılıp, bilimlilik hukuki kanunçılıq kapalıdı texmü takamullaştırılıp, bilim mülk hukukunu qoğdaş səviyyəsi körnərlik östürülüb, bilim mülk hukukunun qiməti bağansırı körnərlik qılınıb, bilim mülk hukukunu universal başquruş texmi yuxarı ünümlülükləşdirilib, bilim mülk hukukunun umumyüzlük yenilik yaratışını qollaş, iqtisadning yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surish, yuqori saviyalik sirtqi ijtimoiyatga mulozamat qilishdagi roli texmo gavdalandiriladi. Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi yirik planini tuzish xizmatini boshlamchilik bilan tashkillab, 14-5 yil mazgildagi Xinjiangning bilimlik huquqiy xizmatining natijalarini sistemali xulosalab, mavqeni boylik sharoiti, kasb asosi va sirtqi ijtimoiyatish o'rin bekitmasiga qo'yib, taraqqiyot ko'rsatkichi tasdiq qilib, yerlik farqlandirish darajasiga ega bir turkum xos vazifa va qurilish vositasini planlab shakllantirib, yirik plandagi nishonni o'lchigili bo'lish, vazifani amaliyalashtirgili bo'lish, tadbirni baholigili bo'lishga haqiqiy kapolatlik qildi. Yirik planda bilim mülk huquqi qonunchilik kapolatini kuchaytirish, bilim mülk huquqini qo'g'dashni yanimi kuchaytirish, bilim mülk huquqini tatbiqlash unumini o'stirish, bilim mülk huquqi xos iqtisodini yetildirish va zo'raytirish, bilim mülk huquqi ommaviy mulozimatini a'lolashtirish, bilim mülk huquqini ichibetish, almashtirishni olg'a siljitish, bilim mülk huquqi ixtisosliklari va madaniyat qurilishiga turtki bo'lishdan iborat 7 jihatdan yuqori qimmatli patent yetildirish, rayon xos sifatlik markasi barpo qilish qatorliq 25 turlik nuqtalik vazifa o'rinlashtirma qilindi. Buning ichida qonunchilik kapolati jihatda yangi energiya, yangi material, yuqori darajalik jabduq yasmichiligi qatorliq yangi soha, yangi kasb faoliyati, bilim mülk huquqini qo'g'dash qoidasini tadqiq qilish, bilim mülk huquqini qo'g'dash jihatda shamshar tor, temir mush qatorliq maxsus qonun ijro qilish harakatini sijil qanot yoydirib, davlat mamlakat sirti bilim mülk huquqi majralariga taqabul turish, yetakchilik qilish, Xinjiang xizmati subsi qurilishini kuchaytirish, bilim mülk huquqini tatbiqlash unumini o'stirish jihatda Xinjiangning xos bog'vanchilik, ko'mir, yangi energiya, yangi material, yuqori darajalik jabduq yasmichiligi, biotibbiy dora qatorliq afzal kasblari ham strategik yangidan gullangan kasblar kelgusi kasblarning oshqishli halqalarini cho'ridib, bir turkum yuqori qimmatli patent ham patent korpusini yetishtirish kerak. Diqqat, bilim mülk huquqi xos iqtisodini yetildirish va zo'raytishga markazlashtirilib, ilk planda mundaq aydınlaştırıldı. Ochliq, bog'vanchilik qatorliq yezigiliki, nefit ximiya sanoati, yangi energiya, biotibbiy dora qatorliq yasmichilik, tadqiq qilib, ichish loyihalash, kuchur, ashyo obroti qatorliq zamonaviy mulozimat kasblarida xosliqi roshan, raqobat kuchi kuchlik, bozor innovati yaxshi bo'lgan korxona tovar markasi, sifatlik markasi va kasblar topi sifatlik markasini barpo qilishga madad berish va yetaklash kerak. Bilim mülk huquqi ommaviy mulozimat sistemasini sijil a'lolashtirish uchun yirik planda mundaq o'tirg'i qo'yildi. Texmi ko'p bir turlik ishni bir bekatda bejirish, xalqqa qulaylik yaratish, korxonalarga naf yetkazish mulozimatini o'tirg'i chiqarib, avtonom rayon, viloyat, nohiya 3 darajalik bilim mülk huquqi ommaviy mulozimati tayanch apparatlarining sifatini o'stirib, unumni oshirishiga turtki bo'lib, bilim mülk huquqi sonliq ma'lumot boyligini ichish va undan foydalanishni kuchaytirish kerak. Yirik planda bilim mülk huquqi orqali qarmoz iqtisodining taraqqiyotiga kuch qo'shish qurilishi, bilim mülk huquqi talantlar asosini kuchaytirish qurilishi qatorliq 8 maxsus sahifa tasdiq qilinib, nuqtalik vazifa maxsus tur qurilishi qo'shilgan konkret tadbirdan iborat vazifa sistemasi shakllantirildi.

ehtiyatsızlıktan yukarı besimlik toksimiga tegip ketip, tok soqup etip meyip bolup kalsa, elektr energiya şirketi tölem javapkarlıkını üstüge alamdı. Tövende bu vaqtki mazmun dehtinladı bolsun.

0: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Bugün 2026 yılı 10. ayının 3. günü, Şembe. Hemde memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu katımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Başucu Xi Jinping'nin Cumhur Halk Cumhuriyeti Kurulgalıqının 77 yıllığını tebrikleş kütülüsü yaptığı kılgan muhim sözü kadırla ve ammarsıda kızgın inkas kozgıdı. Cayla istimal mənzirsi ve kesip altı da iyanlık yaratıp, demeliş mezgildeki bazarga yeni hayatı küç koştu. Cungu'nun 21. əsir Deniz Yipek yolunu tan kuruşuna oturup koyalıqıga 13 yıl boldı. Alakını ravallaştırış ve ıksa soda emkarlıqı üzleksiz çunkurlaştı. Ötken 24 saatte Saudi Arabistan'ı Kusay Kurallıkları kontrollüqüdeki nurgun caylarga 94 katım hava hücumu kıldı. Otur Şarık rayonu vaziyetinin dağımlıq ciddilisi sebeplik Ormuz Boğuzi su transporti tosalığı uçurdu. Yer şarda imelik bağısı örledi. Emde dektanla haberlerimizden tepsili mezmulurdu bolsun.
0: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping, Cumhur Halk Cumhuriyeti Kurulganlıqının 77 yıllığını tebrikleş kütüvülü ziyabıtı da muhim söz kılıp, monolarını təkidledi.

0: Hürmetli radyo anlıkçıla, MD Dünya'ğı nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçıla, mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: Radyo anlıkçı dostlar, Dünya Cungo'nun pen teknikide yenilik yaratış, tövən katlam logikisinin baştın ahir, eçivitiş, hemkarlışış, öz ara mənpəət yetküzüş, ortak payda iliş, pen teknikinin olgı besişka, yaxşılıq qarab tərəqi kılışını ilgiri sürüş. Teknik terakkiyat neticelerden her bir adamını hakiki nebki eriştiriş şikayetlikini tekimi enik görüp yetti.
1: Kızıldeniz bilen kumluk arasında Cungo-Mısır hemkarlıkının kaynam taşkılıkı çömgelikini his kılış.
0: Yakında Polşa'nın Varşava'da ötküzülgen 21. növetlik Xalqara Hidrogen Energiyesi, Nezeriyesi ve Kuruluş Hel Kılış Layiyesi muhakimi yığınıda tenarih, bazar, ve təminat zənciri ən köp tılığı elindiğən temi bulup qaldı.
1: Tövendi diktinlar, proqramımızın təbsili məzmi olurdu bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Mısır'nın Kızıl Deniz sahili, Süveyş ülkesinin Sokna portu'da şerhtin kelgen yük paraxutları asta asta kırgakı yıkılaşmaqtı idi. Yük avtomobilleri gürüldep ütüp durattı. Ancı yıraq bolmağan cayda, Cungo Mısır Tayda Süveyş İqtisad Soda Hemkarlıq rayonu da zamanevi zavut öyleri rədlik bulup, şu caydaki yaşlar ciddi, tertiplik, aldıraş işle vatattı. Deniz su yolu yıraqlarına tutaşkan bulup, kesipler bağcı rayonu makallaşkan idi. Kemiler, kişiler ölçüp durattı. Tağ denizden halkıp, birlikte alğı ilgirlavatkan Cungo Mısır hemkarlıqının canlıq mənzirsi bu yerde asta asta namayen bulmaqtı idi. Tayda hemkarlıq rayonu 2008 yılı kurulgan bulup, bugünkü günde bir belbağ bir yolunu tan kuruş teşebbüsü bilen Mısır'nın Süveyş kanali koridori iqtisad belbağı kuruluşunu cipsilaştırıştaki ülge körüstüş türüge aylandı. Tayda hemkarlıq rayonunun kengaytiligen rayonda 2016 yılı 1. ayının 21. günü iş başlangan bulup, kuruluş puxta qadam bilen ilgirledi. Yeni energiya, tokumichilik, Ayl elektr saymaları qatarlıq sahalardaki yeni türler arka-arkadan bu yerde imzalanıp, iş başlanıp, işlep çıkırışkı kürüştürülüp, Mısır iqtisadı bilen bolğan yuğurma tıraqiyatı üzlüksiz çoğunqurlaştı. Emily boldi. Cungo karxanalarının məbləq siliş qızğınlığının üzlüksiz işçiğe əgişip, Bağcı rayonu Bultur yana ğaribge 2,186 kvadrat kilometr kengaydı. Cungo Afrika Tayda Məbləq Siliş Pay Çəklik Şirketinin Kəsib Yer Mülük Sodigar Çağırış Baş Nazarətisi Can Yişan Mındaqdıdı. Tayda Həmkarlıq rayonu bugünkü gündə Mısırdaki universal mühiti ən yaxşı, Məbləq Siliş Zişliqi ən çoğun, birlik hasılatı ən yuqarı. Cungo Məbləq Salğan Karxanılar ən köp sanayət rayonlarının birgi aylandı. Sodigar çağırıştımı kəsiblərini yürüşləşdiriş və karxanlarının

0: Hürmetli radyo alıcılar, kilowatt derecelik tecrübe kurulmasının megawatt derecelik sanayet sistemi sıkıca, hidrogen işlep çıkargılı bulamdu yok ne muzakır kılıçtın, tenerhi kançilik kim setevalıdu diyen sürüştürüş kice, yakında Polşa'nın Varşava'da ötküzülgen 21. nöbetlik halkara hidrogen energiyesi nezeryesi ve kuruluş el kılıç layiyesi muhakkımı yığınıda, tenerhi bazar ve teminat zinciri en köp tılgı ilingan temi bolup kaldı. Yakın yıllardan bu yan Avrupa hidrogen energiyesini sanayette karbonsuzlaştırış, energiye sistemisinin evrişimlikini aşırıştaki muhim tutku dep kardı. Lekin bir türküm türlerinin planlanıştın emliliştiğe egişip, Avrupa'nın hidrogen energiyesi terakiyatı, teknika ve siyaset arkalı kozgıtıştın tehimi riyal iktisadi sınakı karap yüzlendi. Hidrogen energiyesinin mühim noktası oruntuluklaş. Ukrayna krizisi küçeygendin kiyin Avrupa'daki nurgun devletle energiya import menbesini zor derecede tengşidi. Lekin sırtkı tayini veriş tügümedi. Avrupa İttifakı Komitetinin sallık malumatıda körüstülüşçe Avrupa İttifakı'nın 57% energiya istimali yanıla taş katma yıkılığını import kılıçtın kilidiken. 2025 yılı alakadar import sonması tahminen 340 milyard euro bolgan. Avrupa İttifakı Komiteti bu yıl Avrupa İttifakı'nın terakkiyat kademini tezletişten ibaret bir yürüyüş hareket layihasını otturgu koyup, pakız energiyanın tipini özgertişini iktisat, rekabet küçü ve bexeterlik ihtiyacı dep kardı. Bu nöbetlik muhakimi yığınının reisi, Polşa Devletlik Yadro Tetkikat Merkezi'nin müdürü Yakup Çubiki mundaq dedi. Avrupa ilgiri Rusya'nın neft gazı'a yüksek derecede taynattı. Bugün hükünde yeni energiya menbesi ve tekniksi üstüde izdengende bir xil tengponsuz taynıştın kutulgandın kiyin, yani yeni tengponsuzluk münasibeti şekilliniştin sakılınış gerek. Bunun açıkçı teminat menbesi ve teknik liniyesinin köp menbelişi de. Hidrogen energiyesi, kelgüsü energiya sistemisinin türüklerinin biri buluş gerek. Kespi zatla birdek mındak dep kardı. Hidrogen energiyesinin muhimliği barlık energiyanın ornini eliş demez. Belki yukur nispettiki tırılma energiya sistemisi ve bulgumu azayış kıyım bolgan kesiplerde orun toluklaştı. Amerika Kaliforniya Daşösi Owen Şöbü Mektibi Pakız Energiya Tetkikatkanısının profesörü Jack Berovo mındak dedi. Şamal energiyası, kuyaş energiyası nispetinin eşiğe egişip, toktun vazgeçiş, menpi tok bahası ve tok yetküzüştiki boğma halet katarlık meseleler künseri gevdilenmekte. Pekat şamal yorukluk arkalık tok çıkırış ve bataryanın energiya saklışığı taynıpla barlık meselelerini halkılığılı bolmaydı. Elektrolizlap hidrogen işleş arkalık, elektr energiyası bazırını yıkılgu, kimya sanayiti katarlık bazarla bilen tutaştırgılı boludu. Sodalaştırışta katmal vaziyetini buzup taşlaşkı doğru geliyordu. Hidrogen energiyesi, teknik terakiyatı, teki pişbitilgen bazar ilip gelmedi. Kespi zatla mındak dep görsetti. Hidrogen energiyesi kespinin terakiyatıdaki açkışlık mesele, kılgılı bolamdu yoktun. Bazar kubul kılalaydıgan tenerik bilen işlep çıkırış. Hem de uzak müddetlik heridar tepişini işka aşuruş, aşuralmaslık karap buruluş yasamakta. Halkara Energiya Mekkemesi 6. ayda ilan kılgan dokulatta mındak deyildi. 2025 yılı yer şaharının hidrogenge bolgan ihtiyacı 100 milyon tonnudun aştı. Bunun hemmisi digidek neft ayrış ve sanayet katarlık en enevi işlağı merkezleşken bulup, tüven karbonluk hidrogen işlep çıkırış miktarı aran 1 milyon tonna. Yer şaharda işki kırıştırılgen elektrolizlaş kene iktidarı bultur bir katlanıp 4 gigawattın aşkan bolsu mu, lekin bazarning kengayishi ilgirki mo'lchardan ko'rinarlik osti bo'ldi. Mablag' selishdiki farq texmi roshan bo'ldi. Xalqaro energiya mahkamasi mundoq dedi. 2025-yili tuvan karbonlik gidrogenga mablag' selish vaziyati ojizladi. 2030-yilgacha mablag' selish va'dasiga erishgan hamda o'z qaralida ishlab chiqarishga kirishtirish mumkinchiligi bo'lgan turlarda shakllangan tuvan karbonlik gidrogen mahsulot miqdori 10 million tonnadan taxminan 6 million tonnaga tuvallishi mo'ljarlanmoqda. Bu organning qarishicha yuqori tanarix ehtiyoj aniq bo'lmaslik, qonun nizomlar murakkab bo'lish va ul aslalar yetarsiz bo'lish yanala kasbning kengayishidagi asosiy to'salg'u ekan. Chupiki texnikini tajribaxonadan bozorga yuzlantirish uchun vaqt, sabrchonlik va mablag' kerak dedi. U mundoq deb qardi. Gidrogen energiyasi bir qatimlik yuqur dolqinni boshdan kechirgandan keyin qaytadan qarab chiqish bosqichiga kirvatdi. Keyingi qadamda yanala tanarixni tuvallitib, ishonchlikki va yosilishchonligini yuqur ko'tarishga to'g'ri keladi. Xalqaro ta'minot zanjiri barpo qilish. Tanarix ehtiyoj mablag' selishdan boshqa Yevropa qanday qilganda avrishimlikka va baho ustunligiga ega xalqaro ta'minot zanjiri barpo qilgili bo'ladi degan yana bir masalaga javob berish kerak. Yevropa ittifoqining bulg'imsiz sanoat qonun loyihasida ta'minot zanjirining avrishimligi pokiz texnik sotib olish va yangi energiyani kim ortiq qilib setish doirasiga kirgizildi. Yevropa ittifoqi komiteti bu yil 7-nji oyda e'lon qilgan yetakchi hujjatda munula o'tirg'i qo'yildi. Ommaviy chiqimida eng tuvan bahonalar mukofotlashqa bo'lmaydi. Yana turning Yevropa pokiz energiya ta'minot zanjirining sijilligi va avrishimligiga qo'shgan to'pisini ham o'ylash kerak. Chupiki mundoq dedi. Polsha, Italiya, Germaniya, Portugaliya, Shvetsiya, Norvegiya va Daniya qatorliq Yevropadagi hamrohlari bilan birlikda gidrogen energiyasi texnikasini ilgari surdi va kasblarni amaliylashtirdi. Yevropa belgilik darajadagi texnikada mustaqil bo'lish iqtidorini hozirlashni umid qiladi, lekin bu boshqa rayonlar bilan bo'lgan hamkorlikni to'xtatishdan darak bermaydi. Xalqaro energiya mahkamasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha 2025-yili yer shari elektrolizlash qinining generatorlar sig'imchonligi bir qatlanib 4 gigavatdan eshib ketgan. Buning ichida Jungo yangidan ko'paygan generatorlar sig'imchonligining 4dan 3 qismiga to'p qo'shgan. Chupiki mundoq dedi. Polsha bilan Jungoning fan tadqiqot apparatlari material tadqiqoti sistema qurilishi qatorliq jihatlarda hamkorlikni qanot yoydirdi. Ikki taraf qanday qilib texnikani tajribaxonadan yosimichilik va bozorga yuzlantirish ustida o'rtaq izlanyapti. Kelgusidagi hamkorlik yana savdo va kasbni qo'llanishgacha kengayishi mumkin. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Gulbahram Muxtor bilan Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb durğandək, adəmlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən? Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
3: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib berolmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytadan jonlanib ketaman.
4: dada. Abdot qırdab ketipsiz.
5: Özünüzni asran, ciddileşmeng.
1: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırdı. Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emez. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cevap beriş. Her qaytim yerip çarçıganda doktorluqni başlagan çağdaki qasmimni əsləyman.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2020'li 6. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 21. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, partiyanın yeni devirdeki teşkili Luşen'ini yakşı izçillaştırış ve emel iyileştiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

radio anlıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 21. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözdigen, partiyenin yeni devirdeki teşkili loşenini yakşı ızcılaştırış ve emelileştiriş gerek namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

Partiyanın yeni devirdeki teşkili Luşen'ini yakşı izçilaştırış ve emel iyileştiriş için bütün partiyedikilerinin ortak tırışçalık körsü

0: to'g'ri keladi. Biz partiyaning yangi davrdagi tashkiliy lo'shanining ilmiy mazmuni va amaliyot talabini to'g'ri tushunib, nishon yo'lnishi, masala yo'lnishi, natija yo'lnishining birligida chin turib, izchillashtirish va amaliyalashtirishning asosiy talabini dal joyida yaxshi egilishimiz kerak. Birinchi, partiya rahbarligida chin turish va uni mukammallashtirish. Jungocha sotsializmni ching turish va uni rivojlantirishni yaxshi tutish kerak. Partiyaning tashkiliy lo'shani partiyaning siyosiy lo'shani uchun mulozamat qiladi. To'g'ri siyosiy lo'shan to'g'ri tashkiliy lo'shanni belgilaydi. To'g'ri tashkiliy lo'shan to'g'ri siyosiy lo'shan uchun mulozamat qiladi va uningga kafolatlik qiladi. Partiya, hukumat, armiya, ommaviy tashkilot va madaniyat ma'rif sohalarida Har qaysi taraflarda partiya hammaga rahbarlik qiladi. Bu partiya xalqqa rahbarlik qilib, inqilob, qurilish, islohot olib berishda hosil qilgan eng qimmatli tajriba. Partiyaning tashkiliy qurilishini kuchaytirishdagi tub maqsad partiyaning umumiyuzlik rahbarligida ching turib va uni kuchaytirib, jungucha sotsializm ishlarini olg'a siljitishni kuchli kafolatga ega qilish. Azadlıq urushi mazgilida partiya markaziy komiteti mamlakat bo'yicha hokimiyatni qo'lga keltirish uchun kadrlar tayyorligi xizmatini yaxshi ishlash kerakligini o'tirib qo'ygan. Har darajalik tashkilot tarmoqlari 3 oyga yetmagan vaqtda 53 ming kadrni yangi azad rayonlarga berib ishlashga yetkigan. 1952-yildan 1954-yilgacha bo'lgan 3 yilda keng ko'lamli iqtisodiy qurilish olib berish uchun Bütün mamlakatdan 160 mingdan ko'proq kadr sanoat tarmoqlariga ajratilgan. Buning ichida Sovet ittifoqi yordam bergan nuqtalik zavod kallaga 3 mingdan ko'proq rahbariy kadr tanlab yetkazilgan. 1956-yili partiya markaziy komiteti ziyolilarning sotsialistik qurilishdagi rolini to'liq joriy qildirish kerak deb o'tirib qo'ygan. 1957-yil 6 ayının oxiriga kelganda butun mamlakatdagi 110 ming yuqori darajalik ziyoli orasidan 17 500dan ko'proq odam partiya a'zoligiga qabul qilingan. Li Siguang, Chen Shuesin qatorliklarning hammasi oldingi asrning 50-yillarida partiyaga kirgan. Hozir 1-chi 100 yillik kurash nishoni g'alibalik amalga erishi oldi turadi. Biz pat arada sosialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish, 2-chi 100 yillik kurash nishonini amalga oshirish yangi sabrni boshlaymiz. Navbatda xalqaro vaziyatda chuqur murakkab o'zgarish bo'layotdi. Biz mo'lcharligi bo'ladigan va mo'lcharlash qiyin bo'lgan nurg'un xavf-xatar xirislarga duch kelyapmiz. Murakkab vaziyat va mushkul vazifa oldida Biz dünyada 100 yılda mı görülüp bakmağın zor özgürüşünü ve Jonghua milletinin uluq gülünüşüden ibaret strategiyelik umumluğunu umumüzlük ilgilep, zor hırs ve xavp xatarga küçep taqabul durup, zor tosal qulanı küçep tügütüp, zor ziddiyetlerini küçep hal kılıp, nurgun yeni tarihi alahidliki ige uluq küreş elip berip, Jonghua milletinin uluq gülünüşünü əmelge aşırışımız gerek. Buning eng tub kafolati yanila partiyaning rahbarligidir. Partiya rahbarligida ching turishda eng negizligi partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik bir tutash rahbarligida ching turish kerak. Butun partiyadagilarni angliq holda ideyada, siyosiyda, harakatda partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni saqlab Mustahkam siyasi irade ve toğra ilgirleş yönlüşünü saklaş cahitin terbiyelep ve yeteklep. Her derdilik partiye komitetleri, her kaysi sahedeki asasi katlam partiye teşkilatlarının siyasi iktidari ve teşkili iktidarını tolukçari kıldırıp, ken partiye azaları, kadırla ve her kaysi tereplerdeki iktidaslarını ünümlük teşkillep, halk omlisini ken kölemde uyuşturup, Yeni davr jungucha sotsializmining yangi g'albisini qo'lga keltirish uchun ishtifoqlashib kurash qiladigan qudratli kuch shakllantirish kerak. ikkinchi. Butun partiyani partiyaning ilmiy nazariyasi orqali qurollantirishni yaxshi tutish kerak. Tashkil shakldir, ideya ruhdir. Partiyaning tashkiliy qurilishini kuchaytirishda ham shakl yaratish, teg'imi muhimi ruhni tavlash kerak. Partiyamiz markizmni boshdan oxir o'zining harakat ko'rsatmasi qilib, markizmni jo'ngochalashtirishning eng yangi natijalari orqali butun partiyani qurollantirishda boshdan oxir chin turib, butun partiyani birlikka kelgan ideya, qat'iy iroda, moslashgan harakat, qudratlik jangovarlikni boshdan oxir saqlaydigan qilganlik uchunlar yaqinqi zamondan buyon har xil siyosiy kuchlarning o'rilishi mumkin bo'lmagan mushkul vazifalarni o'rinlab, xalqni yetaklab, inqilob, qurilish, islohotda shonliq natijalarni qo'lga keltiradigan. Partiyamiz dunyodagi eng cho'ng partiya. Cho'ngning cho'ngchi salofati bo'lishi kerak. Cho'ngningmi cho'ng'utishlik qiyinchiligi bo'ladi. Butun partiyaning o'rtaq ideya, nazariya asosidagi yuksak markazlik birligiga qanday qilib haqiqiy kafolatlik qilish texmi oson emas. Markizm nazariyasi orqali bo'libmi yangi davr jo'ngocha sotsializm ideyasidan iborat nazariya orqali qurollanishni kuchaytirib, har darajalik partiya tashkilotlari va keng partiya a'zolari, kadrlar bo'libmi rahbariy kadrlarni markizmlik nazariya qurolini egallash imkoniyatiga ega qilib, ularning markizmlik nazariya saviyasi va uni tatbiqlash iqtidorini o'stirib, o'rtaq holda partiyaning ijodiy nazariyasini yangi davr jo'ngocha sotsializm ulug' ishini olg'a siljitishdiki amaliyot kuchiga aylantirish kerak. Har darajalik partiya komitetlari va ularning tashkilot tarmoqlari ongliq holda partiyaning ilmiy nazariyasi orqali partiyaning tashkiliy qurilishiga yetakchilik qilib, yangi amaliyotga birlashtirgan holda isloh qilish, yangilik yaratishni olg'a siljitib, turli xizmatlarda davrchonlikni texim yaxshi namoyon qilib, qonuniyatni texim yaxshi egallab, ijodchonlikni texim oshirib, partiyaning yangi davrdagi tarixiy burchini ishqa oshirishni kuchli tashkiliy kafolatga ega qilish kerak. 3. Partiyaning tashkiliy sistemasi qurilishini yaxshi tutish kerak. Puxta tashkiliy sistema markizmlik partiyaning afzalligi va kuch-quvvat manbasi. Lenin proletariatning markizm prinsiplari asosida shakllangan ideyaviy birligi tashkilotning moddiy birligi bilan mustahkamlanganligi uchun u yengilmas kuchga aylana oladi va aylanishi muqarrar degan edi. Partiyamiz partiyaning markaziy tashkiloti, yerlik tashkilotlari asosiy qatlam tashkilotlarini o'z ichiga olgan puxta tashkiliy sistemini barpo qilgan bo'lib, buning ichida 3200 dan ortiq yerlik partiya komiteti, 145 ming partiya guruhi, xizmat komiteti, 4 million 681 ming asosiy qatlam partiya tashkiloti bor. Bu dunyodagi boshqa hech qanday partiyada yo'q zo'r afzallik. Partiyaning markaziy tashkiloti, yerlik tashkilotlari, asosiy qatlam tashkilotlarining hammasi mustahkam kuchlik bo'lgan rolni to'liq joriy qildirgandilar, partiyaning tashkiliy sistemasining afzalligi va qudrati to'liq namoyon bo'ladi. Partiyaning har darajalik tashkilotlari mukammal bo'lib, qattiq sinoqdan o'tib, yuqur bilan tuvan ravonlashgan ijrosi kuchlik bo'lgan puxta tashkiliy sistemini shakllantirgandilar, partiya rahbarligida badan bilakni, bilak barmoqlarni boshqurib, erkin bemalol harakatga keltirishni ishqa oshirg'uli bo'ladi. Partiyaning yangi davrdagi tashkiliy lushanida tashkiliy sistema qurilishini muhim nuqta qilishni ta'kidlashning davlisi ana shu. Partiya 18-chi qurultaydan buyon biz partiya qurilishini tutishda oldi bilan Markaziy komitet, Markaziy komitet siyosiy byurosi va uning doimiy komitetining qurilishini tutdik. Tuzgan partiya ichidagi qoida-nizomlarning hammasida markazdagi rahbariy yo'ldoshlarga texim yuqori o'lcham qo'yib, merkezdeki rehberi yoldaşlardın insan kırağı yakılış, kaydıga emel kılış, partiyenin başkuruş idare kılıştın ibaret, siyasi mesuliyetini ada kılış katarlık cihetlerde bütün partiyedeki yoldaşlığı ülgü tikleş, ülgü buluşun talep kıldık. Merkezi komitet organları ve devlet organları partiye merkezi komitetinin tedbir uğurlaştırmalarını ızçılaştırış ve emelileştirişteki deslepki bir kilometre bulup, onun da yol tosar yol vas peyda bolsa bulmaydı. Partiye grupsi hizmeti nizami ve partiyenin hizmet organları nizamını estaydıl ızçılaştırıp, icra kılıp, merkezi komitet organları ve devlet organlarını siyasi ehmiyet berdiğen intizamcan, mesuliyetcan, önümlük namunu organ kılıp kurup çıkış gerek. Yerlik partiye komitetleri, partiye merkezi komitetinin tedbiri uğurlaştırmalarını izçillaştırış ve emelileştirişteki otturu bölek bulup, onun da otturdaki tosuk körülüsü bulmaydı. Yerlik partiye komitetinin hizmet nizamını estaydıl izçillaştırıp ve icra kılıp, yerlik partiye komitetlerini partiye merkezi komitetinin kumandalıkı katli boysunadığan başkuruşu kattık, nazaretçilik küşlük, bensi iştipak, keyfiyati sap bolgan küşlük teşkilat kılıp kurup çıkış gerek. Asasi katlam partiye teşkilatları partiye merkezi komitetinin tedbiri uğurlaştırmalarını izçillaştırış ve emelileştirişteki ahırkı bir kilometre bulup, onun da üzük yol körülüsü bulmaydı. Asasi katlamını zor küş bilen tutuştun ibaret roşen yolun işti çıntırıp, aciz, çeçilangu asasi katlam partiye teşkilatlarını davamlık tertip silip, partiyenin teşkilatları ve hizmeti bilen toluk kaplaşını önümlük işe aşırıp, asasi katlam partiye teşkilatlarının asasi katlamını idare kılışkı rehberlik kılışıdaki türlük kem tüklükün toluklaşını çın tutup, her kaysi sahadaki asasi katlam partiye teşkilatlarını partiye rehberlikini işe aşırıştaki müstehkem cengvar korgan kılıp kurup çıkış gerek. Şunun bilen bile, partiyaga eza kubul kılış süpütünü östürüp, partiye ezalarını terbiyeleş başkuruşunu küçeytip, kent partiye ezalarını ıslahat, terakiyat, mokumlukta avantgardlık, nemunilik rolünü toluk cari kıldırdığan kılış gerek. Her dercilik partiye teşkilatları, siyasi rehberlik kılış ıhtıdarı, ideyeni yetekleş ıhtıdarı, ammini teşkilleş ıhtıdarı ve cemiyetki çakırı kılış ıhtıdarını östürüp, ken halık ammisini partiyenin etrafı ziş uyuşturuş gerek. Dördüncü, hakimiyet yürgüzüş tayançıları koşuğunu ve ıhtısasla koşuğunu kuruluşunu yakşı tutuş gerek. Konularda ehlaklıkla ve ıhtıdarlıkla köp olsa, devlet yakşı idare kılınıdı. Ehlaklıkla ve ıhtıdarlıkla az bolsa, devlet yakşı idare kılınmaydı o deydiğen geppa. Meyli kadırla hizmeti bolsun, ya ki ıhtısasla hizmeti bolsun, mahiyette hemmisi adem işiltiş meselesidir. Biz özgürüşki takabıl duruş, yeni pürset yetildiriş, yeni vaziyet yaratış, güllün işini közleşte muhimi, partiyenin er dercilik rehberlik benzileri ve kadırla koşununu yakış kuruşumuz, küçük kuruşumuz gerek. Men, pişkir yolu ve uğurlaştırmalı bulup, işkılıdığan münevver adem bolmasa, işin vücut çıkırış yanılı teski tohtaydı o digen idim. Partiyenin yeni devirdeki teşkili luşeni de ehlaklık hem kabiliyetlik buluş. Ehlaklığı aldınkı oran koyuş. Yakşılığını işkı koyuş fangcindi çıntırışının otturgu koyulgalıkı, kadırlığını tallaş, ıhtısaslığını işiltişte ehlakı ehmiyet veriş bilen birge, kabiliyetkimi selkarmaslık kereklikini tehditli genliktir. Kabiliyetli bulup ehlak bulmasa iş buzuludu. Ehlaklı bulup kabiliyet bulmasa iş aksaydı. Ehlak mı, kabiliyet mi bulgandıla işini vücut çıkargılı buludu. Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti
1: 4. Umumi Yığınıda
0: idare kılış ıhtıdarını aşırışını yeni devirdeki kadırla koşuğunu kuruluşunun

Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir, Nazaretsi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Bugün işğanda oldurup, Tosat'ın Salamet'nin ündidar məzmurlarını kör bakım geldi. O, hakikaten oylığınımdak, bana dartmalanan bir dalay məzmurlarını yol attı. Gerçi ismimini çıkamızımı, məzmundun bana kartlıqalıqı inek idi. Tentiyen, maununğa karığına? Dedim ben telefonu Tentiyen gözdüm. Nem bu? Haa, elik dostun çıkağın oxşumamdı. Dostun demegi ne vay? Dedim ben naraz bulup. O meni dost qatarı kömeydi. Oylap baksam, bizden dostluğumuz otur mektabını bütür yandılı ahırlı şiptiken. Toydin kiyen o, pekatlı izdemez boldi. Mem izdep yeğip, yerip gelip izdemeydiğen boğandım. Hacep bir kamlaşmağın iş boldi ise, Mau Erpan'nın mı, Salamet kendi kırvağın aşı Erpan hikayelikini şunca vaqtın hacep bilme yürüp demen deyse, kacanlı bilsen sizlerde hatalıq yok. Salamet, ya Erpan'ını saxlap toyqıma yürgünü yok. O degen eri balır ba ayal. Emeliyette olanın silahının muşundak parakendi kılışı toğıra emez. Onun muşundak uşaq hareketleri kaçan tügegin dan, acep bizar buldum. Bundak ademçü, sen cimdürüp bəyən siri pek əzveyleydim. Yeni muşundak kısan, erin izdeymen de bakım sen ya. Hey boldu la, onda kınmay. Üyü buzulup getmişsin yeni. Bir mezgil muşundak özüge öz sözləb, toxtap qalam ekin deyman go. Vay tancumu. Tentiyen, digine, ben dostumdan sögünü tatı bağım bulamdım. Dəb sordum ben. Vay mana, nemelən dəb yürüsən? Erpan ya onun eri, ya jigiti bumsa. Onun Erpanı aşına qıvağız bakken de. Hazır, sən onunğa emez, o sağın dəxil qılıb atıdı. Əmd izdəb turvasa, para kendi qıldı dəb, ərz qılmən dəb qoğduk qoy. Şunun dinkin, xeyli məzgil gecə Salamet minimu Erpanımı izdimidi. Biz mu xeyli yengiləb qaldıq. Qızım, ətiyən Zulfiya bir balının gibini qıladıq o. Dəb sordu apam keçdi meni yeniğe oturğuzum. Hə, iş bir onunuz həmin dəb obdu də. Yeni məndən sorab neyim qılısız? Dedim, tatınıb külümsirəb. Davatqan gibini qara, dəb külüvətə apamı. Boğdak bolsa tuyunlan tez rakıl vəsək bolatdı. Tehi tünnü gülü bir savaq dişimden ölümü gibi erip geldim. Vay vay apa, ne ki geplani kıldıken siz? Nevrinizden mi tuyunu kılısız tehi? Ətsi, Erpan bilen körüşsem, o müşu geplani kıldı. Şahla, çoğla tuyu aldırdı vatıdı, dedi o. Hə, tuyu kılam siz?

Mihir bir bulaq. Pinhan çaşmasını hiç kim kömegen. Mihir bir derek sayısını aptapka bəgən. Mihir kımmetlik baylıq xorab tügümeydiğen. Mihir bir göher əmmeylən erişini arzulaydıgan. Mihir beğişlaştın pişkan meyve. Yaxşılıqtın külgən çiçek. Mihir yaxşılıqtın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mihir xuddi bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mihir xuddi simsim yamğurdek kişini hayacanğa başlaydı. Mihir xuddi porekləp içilgan güldek hoş yedi bilen bizni məsxuş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mihirlik bulaylı. Her cayda mihir taqtaylı. Mihir muhabbetlik güylerimiz silah üçün.

Sevimli radyo anlıkçılar, şu taptı programımızda alınışı batıdı. Tolu mu güzel muhabbet nakşılarını anlavatımız? Muhabbet, usuzluğumuzda kandırdığan bulak. Kış güldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet, könlümüzdeki seyriniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikle başlaydı. Muhabbet, bizni tügümez bəxt duygusuna gərək kılıdı. Şuna, biz her vakit muhabbet bilen yaşayışını bilişimiz gerek. Sizin, benim, onun, hemimizin kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onun huzur alaylı ve muhabbetini, ibadileşini ögün olaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük oran ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizde yar bolsun. Yine ondak bolsa, muhabbetlik köy, bizge hemra bolsun.

Ha, sevimli radio anlıkçılar. Muşu kişilik hayatta, muşu kişilik durmuşta biz bilişki tigilçik kişiler intayın köp. Biz aldı bilen düşünüşünü bilişimiz gerek. Dostumuz

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetlik demleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı men. Bırak ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursun Abdurrahim.

Mehmanlar öyünün ətrafıda peytollarıdın, atlarıdın çöp, bir-birleri bilen kızgın körşü atattı. Bulup mu, negir kulla hoşallıqıdın ağızlarını jumalmay kileşkan edi. Ula bundak şıgılışlağa bək mi yaxş görüp kilişetti. Ağ tellik ve negir balala uyaqtın bu yakı jügürüşüp, jıgılışta nemilani yaydıqalıqını bir-birge etişip, mahtınış büyürüşetti. Uzun zal adam bilen lıq toşkan idi. O xaralanın peytoni pelempeynin aldığı kilip toxtuğanda, Scarlett kepinnektek yasnışı valgan çıraylı kızlanın pelempeyde yukarı tüven yügürüşüp jürgelikini. Bazılarının üstüdeki balkonda durup, pestki jigitlerge gep taşlap turgalıqını gördü. Scarlett, Fransiya şeklideki derizidin, öyünün içi de yeş çoğrak bir muncu ayalının korçaktak yasınışıp, Yelpü güçleri bilen özlerini yelpü geç, bu vaxla kisellik ve kimlerinin toy kılgallıqı, toyni kanda kılgallıqı tuğurluq sözlüşüp oltırışkallıqını gördü. Velkislanın aş tamakı mesulu hocidari Tom, koluda petnus, çırayda mengü öşmez külke, çıraylıq kiyinişken yaş yigitlerge təzim bilen Rumkılada araq tutu atattı. Kuyaş nuru çüşüp durduğun ayvan mu mehmanla bilen tolgan idi. Kıskısı, bütün nayedeki hem adam muşi yerde idi. Tarli tollanın tüt oğlu bilen dadısı egiz törükü yülünüp turuşattı. Koşkizek Stuart bilen Brent adetleri boyca bir-birden ayrılışmağın idi. Boyd bilen Tom dadısı James Tarleton bilen bir yerde idi. Kalver tepende şimallı xotunu bilen yakın turatdi. Onun xotunu Georgia'da yaşavatkınğa 15 yıl boğan bolsa mu, yanala yat adamdak jüretdi. Hemma adam onu becari çağlap, mulayim ve tekellüp bilen muamili kılatdi. Ama hiç kandak adam onun Kalvert ailesinin balılarına aile oktuksu bolğallıqı bilen özünün kilip çıkışıdaki səvvəllikini teximu eğirlaştırıp alğallıqını on tüp kalmaydı. Kalvert'nin işki oğlu Rayford bilen Kadi, semizgini kelgen şok sınlısı Kaslin, Boğday ön Joey Fontaine bilen onun alıdığan kızı Sally Monroe'u çakçak kılıp turşatdı. Bazı mehmanlar şıraqtın, yani Louis Joy bilen Fayteville Jotsu Borodun. Bazıları hatta Atlanta Makul adımı kelgen idi. Zalının içi, xuddi zalını hazırlı örüp etidiğanda kıst-kıstan idi. Çoğkan sörenle, külki çak-çakla, ayallarının kakaklap külüşleri, çirkıraşları bütün yerini bir alğan, toxtaydığanda gəməsiydi. John Wilkes pelempeydi turatdı. Kümüştek appaq çaşları, qarğaydak töptüz qamıtdı. Xatırcam və mulayim çırayı Georgiyanın yaz aptipidək nurlanıp turatdı. Yenida Honey Wilkes bar idi. O, dadıstın tartıp kullargıca həm adamgı naaydı sılıq spayı muamılı qılgaşqa kişilə onu şundaq ataydı. O, kəlgən hər bir mehmanı külüp durup qarşı ilib atatdı. Honey'nin həm adamgı sılıq, Adamın həvis kəlgüdək çıraylıq muamalı qıldığan mecazı bilən dadısı John Wilkes'nin mecazı pütülləy başqıcı idi. Şununla qarab, Scarlett Tarleton xanımının bayqılğan gəplərini oğruluq mikin dəpmə qaldı. Wilkes cəmətidiki ərlədə öz cəmətinin xarakteri bar idi. John Wilkes bilen Ashley'nin köp kök gözlərdə teximi roşan əks etib turduğan altın rəng kırpiklər Honey bilen onun sınlısı indiyağı kelgende suslap ketkendek edi. Honey'nin kırpikleri yahu toşkanninkidek şalan. İndiyanın bosa adetkidek digenden başka gep bilen işbadilep bergili bombaydıgan halet deydi. İndiyanın karısı görünmeydi. Scarlett onu aşkanıda aşbazlagi coğrukçılık kılıp jürskerek tep oyledi. Bicar İndiya. O, apsidin ayrılıp kalğandın kiyin, öyünün işidin boşun almaydıgan bolup kaldı. Şuna, onun Stuart Tarleton'dan başka oğul dostlar mı yok? Mən onundan çıraylıq bolsam, bu menin səvəllikim emeste, dəp oyladı Scarlett. John Wilkes pelempeydin çüşüp, Scarlett'nin koltuqıdan yöledi. O, peytondan çüşüp etip, Suellen'nin özüce külüp ketivatkallıqını körüp kaldı.
Demek o şunca adamın içinden Frank Kennedy'ni körüp kalan idi. Men onun da mı çıraylıq jigitini tapmasam, xap. O, onu mensitmeyendek içinde qodırap koyup, John Wilkes'ki külüp qardı ve rahmet etdi. Frank Kennedy yugürüp gelip, Suellen'i koltuklu vedi, Suellen teximi köranlap getdi. Scarlett'nin onu qamçı bilen sauvetkisi kelip getdi. Frank Kennedy'nin yerzimini hem adamın gidin köp buluşu. Könlü mü yakşı buluşu mümkün. Ama bu artıqçılıklarının yeşi 40'tın aşkan adam üçün nemi kızıqı bolsun? Oruq hem terikkek bir neçtal şalanlı saqılı ba. Hem mege arlışı valdıgan hem korkunçak bir adamğı o. Scarlett'nin könlüge özünün planı kilip, şu an o hiyallanı taşıldı da Kennedy'ge qarab pısınğı dökülüp koydu. Kennedy onun gayran kilip, Suellen'ge kolunu bergeş, onun közünü üzelmeyi kaldı. Scarlett, John Wilkes bilen paranlışı vetip, közleri bilen hedep aşliğini iste etdi. Etrapta hoşal körünüşle əvcalğan idi. Stuart bilen Brent koşkizekle onun yeniği kilişdi. Monroe ailesinin kızlarının onun könlükege köz düşüp mahtap getişdi. Şunun bilen o bütün adamının dikkat merkezge aylandı. Etraptaki avazla bütün zaldaki avazlarını besip getdi. Ashley kayadı du? Melania bilen Charles çu? O çandurmay etrapka zalının o tarafıdaki külüşüp turgan adamlarga nazırını ağdırdı. O adamlarga qarap gap kılgaş, külgeş, öyleni, oylını aylınıp çıxdı. Bir çağda natunuş bir adamının özgü soğuk ve edepsiz bir nezarda çikilip qarap turganlığına tuyuqsız közü çüşüp kaldı. Şu an onun da mürekkep bir hissiyat payda boldı. Bir tarafdan o bir erinin özgü dikti çüşkünüge hoşal bolsa, yani bir tarafdan könlükinin bekrek çoğun uyulgan yaksıdın körünüp turgan köksünü oylab bir az hijil boldı. O 35 yaşlardaki egiz boy ve kuvvet adam idi. Men bundak muskulları için gevdelik bedeni kopal adamını körüp bakmağın deyip oyladı Scarlett. İşkisinin közleri uçuruşup kalganda o adam çişlerinin ikini çıkırıp külüp koydu. Çırayı huddi deniz karakçılarının gidek kara, gazeplik ve kar közleri birer kemini çöktürüp itedigan ya ki kızlan ilip kaçıdığan karakçının gidek naidi ötkür idi. Eptimu soğuk, külüşümü yıkımsız idi. Scarlett onun bu turkını körüp ciddileşkeniden tınalmay kaldı. Onun özge edepsizlik bilen tikilişini özge kılıngan hakaret dep bildi. Uzadı kim adam? Ama kapkarı çırayığı karab onun isiz adla evladının işkerlikini mu belgeli bulattı. Kep kızıl kalpükleri üstüdeki inçki kanşırı ve ken pişanısıdın şu məni çıkıp durattı. Scarlett amalba çırayığı kül kibermey onundan közünü üstü. Şu arada birisi onu toğlap, umu başka yakı karıdı. Red Butler, Red Butler, dep toğlaydı onu çakırgan adam. Bu yakı kelin, mən sizge Georgia boyca ən bağırı qatlı kızdın birini tonuşturup koyay. Red Butler, bu isim onunğu tonuştak. Kandaktor bir kızlık iş tüpeyli bir yerde anlığandak bilindi. Bırak, onun hiyali aşlıydı boğaşka, o isimni ned anlığalıqını enchik oylap mı ketmedi. Mən üstüge çıkıp çeçimini ötözleştirip alay, dedi Scarlett Stuart bilen Brent'ke. Ula onu adamlarının arısıdın ilip ketmekçi bulup turatdi. Kızla bilen keçip ketmey, meni saklap turunla. Bu mısı açığım kep kalıdı. O bugün başka jigitle bilen bekrek yakın bolsa, Stuart'nın onun yol koymaydıqalıqını bilip turuva tatdi. Çünkü o bir netçe romka arak içi valgan bulup, şu turkıdı birisi bilen soğuşuduğun elpazda turatdi. Scarlett muşundak çağdı cidel çıkıdıqalıqını biletdi. O zaldı yeni birdem dostları bilen paranlaşıp durdi. Andın ar

0: Charles bir nechta egiz gap qilmoqchi bo'ldi. Lekin gapini topolmadi. Scarlett mu uningga egiz ochtirmay, to'xtamay so'zlayotdi. Bundoq bo'lishi uning uxlab tushigimi kirmagan edi. Musi yerda midirlamay tutib turing. Birozdan keyin siz bilan dalaziyaptigi billa barman. Meni saqlamay, boshqa qizlar bilan ketib qolsangiz, kundashligim tutib qoladi. Anladingizmi? Bu gaplar ikki tarafida birdan ziniqib, jinnastadek egizdan chiqayotdi. Shuning bilan tang qop-qora kirpiklar ko'p-ko'k ko'zlarining ustidan xuddi jiddiy tus ilishga tirishqandek tez-tez uchib o'tib turayotdi. "Unda qilmayman," dedi u oxiri yuraklik holda aralla. Lekin u uning o'zini qassobning oldiga elib boradigan mozay o'rinni ko'rayotganligini zodila bilmaydi. Scarlett qo'lidagi qatlandigan yelpigichi bilan Charlesning belikiga bo'sh urib qo'yib, keyiniga burilib yuqoriga mangdi. Shu aralıqda Charlesdan bir necha qadamni yerda turgan Red Butlerga ko'z tushib qoldi. U cho'qim uning bayqi gaplarini angladi. Bo'lmasa uningga qarab kulmaydi. Uning shu turqidagi chiroyi erkak mushukning o'zi. Ko'zlari bo'lsa, yana uning hamma yerga tang shugurdi. Scarlett u ko'zlardan o'z o'rgangan hurmatdan asarni topolmadi. Qandoq bir nima u? Scarlett dadistan o'rgangan qo'pol gap bilan o'ziga o'z pichirladi. U xudumanga men ish kiyim kiymagandekli qarayda. U ishtik beshini burab yuqoriga chiqib ketdi. Yuqoridagi bo'pla qo'yilgan bir hujrada Kaslin Calvert aynakka qarab ha deb o'zini yasavotdi. Lavlarni teximi qizil qilish uchun to'xtmay yemirib turatdi. Ko'nglikining maydisiga yangi echilgan bir tal qizil gulni qistirib olgan bo'lib, u gul bilan ichki mag'zining qizilligi ko'k ko'zlarini teximi ro'shanlashtirib turatdi. "Kaslin," dedi Scarlett uning ko'nglikini ustiga sal tortib qo'yib. "Pastki Butler degan odam kim u?" "Semlikim, uni bilmamsan?" dedi Kaslin. Yan öydeki Dilsey bilan Wilkeslarning inikanisi anglab qolmasin degandek pas ovozda. Men Wilkes apandining u odamni nimishqa chaqirganligini bilmadim. U aslida Jonesboroda Kennedy apandi bilan paxt sodisi qilishayotgan ishkan. Kennedy apandi bilan billa bo'lgandan keyin uni bu yerga shu odam boshlab keldi bo'g'ay. Uni u tashlab qo'yib kelmaydi-da. Bu zodi nimish? Suyumlikim, hozirgacha uni hech kim kutmayotdi. Rasmi? Raz. Scarlett jimjit o'yinlib qoldi. U birar qitimi qarshi ilinmagan mehmon bilan billa bo'lib baxmag'ashqa hayron qilyotdi. Tumisimi qiziqli ishda bu. U nimish qiptikan? Uning nomi yaxshi emas, ismi Red Butler. Charles Tollik odam. Burun esil zodlardan do'stlar bo'lgan, hozir hammasi uni izdimas bo'pti. Bultur Karo menga uning ahvolini so'zlab berdi. Uning u odam bilan urug' tuqqanchiligi yo'q ekan. Ammo uning hamma ahvolini biladi ekan. U West Point harbiy maktabidan qo'g'ilinibdi ekan. Ba'zi ishlari uningga battar o'xshaydi. U ishlarni surishtirish Karo'ga absiz bo'pti. Yana birsi uning u qizga o'ylanmagan ishi. U nimish tappagina? Rasul to'g'riliq hech nim bilmamsan? Bultur yoz Karo menga so'zlab bergan. Uning bu ishlarni biladiganligini opsi bildigan bo'lsa, Karo'ga kun yo'q degina. Butler degan u odam Charles to'liq bir qizni paytonga selib, sirtqi o'yingil achiqibdi. U qizning kimligini hozirgacha bilmadim, ammo paras qila olaman. U chuqum yaxshi qiz emas. Bo'lmasa, kash bo'g'onda yinig'i hamrami olmay, uning bilan sirtqi chiqamdi. Ular kechechi dalada tunab, ertasi saharda piyoda qaytib kepti. Eti qechib ketib, paytonimni sunib, piyoda qaytib demish. O'rmonda ezibmi qopti? Paras qippaqa, shu jarayonda nimishlar bo'lgandi? Men paras qilmadim, o'zing deb baqina, dedi Scarlett qizg'in javob berib. U eng yomon ishlarning yuz bergan bo'lishini o'ylaydi. Ertasi u qiz bilan to'y qilishni keskinlar rad qildi. Ha? Scarlett bir dil umidsizlanib qoldi. U qiz bilan hech qimmaganligini, uni nima uchun oladiganligini mi bilmaydiganligini debdi. Keyin qizning aksi uni qistiganda, u meni o'ltirvasangmi undoq qalva bir nimani olmayman debdi. Natijada ikkisi do'ilga chiqib, qizning aksi o'xyab o'libdi. Shuningdan keyin Butler apandi Charlestondan ketib, mush ahvolga tushib qolgan gap. Kaslin hikayesini sözləb bulup turatdı. Dilse Scarlett'nin yasınışıga yardımlaşkeli kırıp kaldı. Onun boyudu kaptı mı? Dəb sordi Scarlett Kaslin'nin kulkuğu pişirlap. Kaslin küçəp beşini çayqıdı. Ama o mu şu iş bilen tağını tügüşüp kettdi? Dedi Kaslin sel jirgengende kılıp. Aşlimu mini aşındak tügeştir etmigey. Scarlett uçtumtut şundak oylap kaldı. O degen şunçilik ahlaklık jigit. Hergiz mini ammay koymaydı. Lekin neymiş kudur? Scarlett'nin patlirgi tuyuqsız hürmet kuzgılıp kaldı. Çünkü o bir ahmak kız bilen toy kılışını ratkıganda. Scarlett öyünün kendideki kauçik tarihinin sayısıgı koyulgan katının üstüde, üstüdeki nilopar güllü könlikinin etkini kən giyip rahatlanıp oturattı. Könlikinin tigidin koy terisinden tikilgen yumuşak ayığının uç çıkıp turattı. Bay ayıldigilerinin kızları putunun pekat şünçilik kısmını çıkırıp koyattı. Onun kolu da küçük bir petnus bar idi. Etrafı da yetti çevendaz örü turattı. Jigiliş pelligi kötürülgen, il qava boşluğda kölkile, paranla ve koşuk velgila kadehlanın avazları jaranlaydı. Kavapının, şorpının mezelik purakları etrafını bir algan idi. Sallı şamal çıkıp, kavapının kuyuk purqi ve sini xenimla tarafki haydab kese, ula o puraktan jirgengendek çırkırışıp, kollardaki yelpügeşleri bilen yelpüp ketişetti. Nurgun kızla özlerinin cübdeleri bilen uzun üstelinin iki tarafındaki yağaç orunduklarda oltırışattı. Lekin Scarlett ondak oltırsa, pekat iki tarafında işkili jigit oltırdığalıqını oylap, öz yalğız ayrım oltırgan idi. Bunun da o nurgun jigitni etrapıgı oğlaştıralaydı. Toyu boğan hanımla şipandı oltırıştı. Ulanın kınlık ran kiyimleri etrafının şatxoram keyfiyatı içi de tekimi bekrek közgü taşınıp turatdı. Öy ayalarının hemisi meyli yaş yakı çoğun bolsun, çıraylı kızladın, yaş yigitladın ve ulanın varan çurunlardın özlerini kaçırıp bir yerge kilişi valgan idi. Daim yek tutup kalıdığan qeri Fontayn hanımdın tartıp, yeni korsak götürüp kusup etiştin özünü aran tutup durgan 17 yaşlık Alice Monroğıca hemisi bir-birinin kulaklarına öydirdeki işlani. Toğıtının təsliki ve hakazalarını sözləb olturuşatdı. Bu halet jığılışka bir xil yeni keypiyat koşup onu tekimi canlandıralaydı. Scarlett özünün nəzirde bir top semiz qeyr qağılağı oxşaydıgan o xotullağa mənsitmigendek qarap qoydı. Toyu boğan ayallarının heç birinin qarğıçılığı yok idi. Lekin Scarlett Ashley bilen toy kılgandın kiyin, özünün mu kınıq rən rəxlədi kiyim kiydiğen aşı xanımlağı oxşas şipanda, ayvalladı oltırdıgan boladıgan lıqını. Şox, tetik, külgünçe kızlarının topuğa işkinci koşulalmaydıgan lıqını oylamaydı. Baş kızlağı oxşas, oy xiyali özünün toyu dili idi. Onun nersiği bağmaydı. Onun üstüge o özünü bəxtsiz sanaydıgan boğaşqa, ondaq abstrakt nərsləni oylaşqa həbsilsimi yok idi. O koladaki kiçik pətnostun nepiz bir tal pranikni xala xalımayla elib, tüzüt bilən kiçik bir dişləm çişildi. Hər kiti acayip nazakətlik, həm bir nərsi yügüsü yok adamdak idi. Negir anısı onun muşa altını kördüğün bolsa, onu çoğun maqtaydı. Etrapıda şunç köp yigit pervanı bulup turuvası mı, onun könlü elgirgide müpekrek yerim miydi? Tönü gün oylığan pilallarının bugün nemişki əmelge aşmayı batkallıqını özümü çüşendirip berelmeydi. Bir neçe jigitni özünün oylığını dək etrapıgı jıqdı. Lekin qeyrişkan dək aşlili kəm miydi? Şu sebepten tönü gün çüştün kiyin vücudunu çırmıvalgan vahime onunğa yeni oğluşup, yürüge helidin helgi eğişka. Yüzü bir de tatırıp, bir de kızırışka başıldı. Çırayımı sətlişip kete vatattı. Ashley'nin Scarlett'nin çemberge işçige kırgüsü yok idi. Scarlett bu yerge kelgenden kiyin mu, onun bilen yalğız paranlaşıp bakmadı. Salamlaşıp koygandan sırt, bir yerde bulup mu bakmadı. Scarlett bakı kırgende Ashley onu karşı ilip aldığı geldi. Lekin Melania onu koltuklu bağan idi. Melaniya onun mürüsügümü kəlmə etdi. Melaniya oruq, aciz qız idi. Bir qarmaqqa apısının etkidin neri kətməydiğən kiçik qızlağı oxşa etdi. Bir cüb qoğur közlirdi ki, numus çallıq və çöçüb turuşla adəmgi teximi şundaq təsir berətdi. Qapqara qoyuq çaşlarını kəyniki tügüb, tor işçigi ilib alğan idi. İşkiçik istin çüşürüb alğan çaşları yüzünü sozunca qılıb qoyğan idi. Yanaq sonakları səl yanğıraq toğır kəlgəşkə, eniki uşluq görünətdi. Şu körünüşlər bilən çırayı adətikide körünüb qaladdi. Bu çıray xuddi laydın yasıb alğandak addi bolquğu oxşaş qımmətlik, bahar suyugu oxşaş süzük idi. Amma çırayı adətikidek. Turqı vicik körünsümü, meniş turuşuda bir xil təmkillik və adəmgi yıqışlıq güzellik urğub turaddi. O, Scarlett'ni xoşal, amma səl qorunğandak keypiyatda qarşı aldı, həm onun maysıran könlükini çıraylıqken dəb maqtıdı. Scarlett bu halətdən bəkmi xecil boldı. Çırayıqa yalğan ədəb tüsünü berişkimi ülgürəlmək qaldı. Çünki bütün xiyali Ashli bilən tənha sözləşdi qalğan idi. Şunundan keyin Ashli mehmanlardan neri ketib, Melaniya bilən sırlıq söhbətini başlab etdi. O, Melaniyaga boş gap qıladdi. Onunğa qarab yiqimliq külümsiraydi. Scarlett onun müşkülkisini ən yaxşı görətdi. Scarlett'qa hammidin ələm qılğını şu külkisigi javoban Melaniyanın gözlərində oynab turuyatqan bir xil çaqnaq nur idi. Şu siyaqı bilan onun güzel qız işkanligiga Scarlett'nin özümü qayil bolatdi. Melaniya Ashley'ga qarganda onun adatikide köründigan çırayı xuddi jürikide lavuldap turgan volqan yüzüge tepip çıqıp atqandak ajayip nurlanıp ketetdi. Küyüp turgan aşındak bir yürek bolmasa çırayğı ondak nurunun tepişi mümkin emas elbette. Melaniya'nın jürigi en şundak bir jürek edi.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Alabat Qınağla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümü qılğan Amerika yazğıcısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxdırıb anlıqa isləm.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı da durgan başka serhil programlar da bulunsun.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlatışını başlayınız.

Dərdini başqalardan çıxarmaslıq bir adamın ən əsası sapasıdır. Biz daim hayatta köngüldügedek bolmaydigan işlarni aytımı köp, biroq başqalarga etkili boladigan onun yerimigimi yetmeydi deymiz. Turmuşta har xil ahvollarga yoluqishdan saqlanmaymiz. Başqalar bilan muomila qilishganda başqalarının avar qilishidan saqlanmaymiz. Başqalar bilan birlashib ish qilganda surkilish yuz berishidan saqlanmaymiz. Ochiqlanish va ich pishishlardan saqlanish to'limi qiyin, biroq ochiqlagandimi adab va aqlni saqlash, qalay muqan ochiqlanmaslik. Dərdini başqalardan almaslıq, başqalarımı özüğümü paylıq boğan bir xatarlık apalıdır. Şundaq yana başqalarımı özünü xoş qılıdığan asasi sapadır.